0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Bala. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Kuzey Almanya

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Peki, hoş bir program başladı ve devam ediyoruz. Sevgili dostlar, hemen öncelikle avukatımız Talha Barut'la konuşmadan önce bir şey açıklamak istiyorum. Bizi uygulama üstünden dinleyenler. Evet, Radyo Merhaba'nın uygulamasını yeniledik efendim. İsteyenler indirebilirler ücretsiz bir şekilde. Ve yeni sistemde çok güzel şeyler yapmış sağ olsun Kerim kardeşim. Gayet güzel görünüyor. Ve sizler de bu sayfa üstünden bizi görüntülü bir şekilde televizyon yazan yerden eğer tıkladığınızda izlerseniz seviniriz. Radyo bölümünden de dinleyebilirsiniz. İkisi de aynı anda çalışmakta. Kerim, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim.
1: Seve seve, her zaman biliyorsun.
0: Ama bu sefer tam istediğim gibi olmuş.
1: Evet, tamam, güzel. Daha bir şeyler gelecek bakalım.
0: Gelecek mi daha?
1: Gelecek.
0: Peki, uygulamayı...
1: Sen de benim reklamımı yapıyorsun. O yüzden yapmam lazım.
0: Evet. Kerim'in interneti biliyorsunuz. Kerim internet işiyle uğraşıyor. Sayfalar yapıyor. O sayfanın bütün güncellemeleri, her şey Kerim'de. Kerim, en çok hoşuma giden de şu an canlı yayında olduğumuzu bildiren bildirimin açık olması. O da güzel. Bütün liste
1: evet,
0: bir arada.
1: Hatta öyle bir şey yapacağız ki bildirim de gelecek uygulama üzerinden.
0: Aa, bekle, süper
1: bekle.
0: Olur.
1: Bekle ve gör.
0: Peki, bekleyeceğiz. Şimdi Kerim, ben başlayayım artık. Çünkü zaman biliyorsun çok hızlı akıyor. Sevgili Talha'ya sorular gelmeye başladı. Bir taraftan soruları da soralım. İzin öncesi, çünkü artık insanlar izine gidecekler. Nelere dikkat etmeliyiz? Çikolata götürebileceğiz mi? Büyük bir problem Türkler için, ama tabii ki bizim daha ciddi problemlerimiz var. Onları konuşacağız bugün.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tier Radio bei Merhaba Hamburg. Und wir haben heute den Talha Barut mit uns in der Sendung und werden eure Fragen beantworten. Viele Fragen sind auch schon wirklich reingekommen. Das ist immer krass bei Talha Barut, wie schnell Fragen wieder reinkommen. Also viel auch wieder zu beantworten unsererseits. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Sendung. Und tatsächlich können wir auch noch dazu sagen, dass wir unsere Seite erneuert haben. Da könnt ihr gerne nochmal drauf schauen unter radiomerhaba.de oder euch die App herunterladen unter Radio Merhaba, einfach zu finden auf App Store und sowie auf Google, sowie auf dem Google Play Store. Also ihr könnt da gerne mal drauf schauen. Denn die Welt wird digitaler und wir müssen natürlich auch dabei digitaler werden.
0: Sevgili Talha, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
0: Şimdi yine bize vakit ayırdığın için öncelikle teşekkür ederiz. İzine gideceğiz. Herkes izine gidiyor. Yavaş yavaş da başladılar zaten izincilerimiz gitmeye. Çikolata götür. Bu işin esprisi tabii ki. Ama hakikaten son günlerde çok konuşuluyor hala bu çikolata olayı. Ya insanlar sadece çikolata, ama biz daha büyük sorunlar yaşıyoruz. Mesela Türkiye'de, özellikle Avrupa'da yaşayanlar burada yaşıyoruz. Ama buradaki durumlar da eskisi kadar değil. İnsanlar kendini bir nebze güvence almak için işte Türkiye'den konut falan almaya başladık. Türkiye'den bir konut alacak olursak şayet, neye dikkat etmeli vatandaşlarımız? Böyle başlayalım bugün.
2: Evet, aslında konut yatırım araçlarından biridir. Yani eğer kişi yaşayacaksa tabii ki ihtiyaçtır, ama genellikle yurt dışındakiler bunu bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Evet. Veya yazın gittiğimizde kalabileceğimiz bir mekan olarak görüyorlar. Öncelikli olarak tabii neden konut almak istediğini iyi karar vermek zorunda. Eğer yatırım olarak düşünüyorsa farklı noktalar devreye giriyor. İhtiyaçsa farklı noktalar devreye giriyor. Zaten ihtiyaçsa kişi ya memleketine, ya köyüne, ya işte annesinin babasının olduğu yerlere o şekilde daire alarak veya işte ev alarak yatırım yapmış oluyor. Bu yatırım sayılmayabiliyor bazen. Çünkü mesela bakıyorum, bazı insanlar köylerine, kasabalarına milyonlarca lira para döküyorlar, ama evet, ileride onu karşılığını alamıyorlar. Çünkü bir söz vardır, yaylaya yatırım olmaz diye. Onlar yatırım amaçlı yapmadığı için tabii bu kritik dışında kalan insanlar. Bir de yatırım amaçlı alan insanlar var. Bunlar da aslında şuna dikkat etmek zorundalar. Özellikle gelişmeye açık şehirlerde, göç alan şehirlerde, turizmin gittikçe yükseldiği şehirlerde yatırım yaptıklarında o zaman biri iki olabiliyor, ikisi üç olabiliyor, üçü dört olabiliyor. Özellikle Türkiye gibi dinamikleri farklı olan ülkelerde farklı yatırımlar olabiliyor. Mesela benim 2020-21 yıllarında konut aldırdım, Antalya'dan konut aldırdım, müvekkillerim var. Bize bu konuda yetki vermişlerdi. Biz bizzat onları araştırdık, aldık.
0: Evet.
2: Onlar şu anda döviz bazında 3'e katlamış durumda.
0: Oo.
2: TL bazında demiyorum zaten.
0: Döviz bazında
2: 3'e katlamış,
0: evet,
2: durumda. Ve gerçekten Almanya'da da tamam belli miktarlarda arttı, ama Mesela o tarihte alanla bu tarihte burada alanı karşılaştırdığımda burada o oranda bir artış yok. Çünkü hani o dinamikler burada yok. Burada bir stabil var. Düşme de öyle olmaz. Yükselme de öyle yüksek olmaz. Burada bir stabil durum var. Belli şartlarda
0: çizgi
2: yükselir.
0: Çizgi böyle birdenbire yükselip alçalmıyor yani.
2: Burada çizgi böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yükselir. Evet. Ama Türkiye'de birden zikzaklar olabiliyor. Mesela Türkiye'de o tarihlerde neler oldu? İşte koronadan sonra Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Ukraynalılar geldi ev aldı. Ruslar geldi Antalya'dan ev aldı. Ve bir konut patlaması oldu. Bir de hükümetin faiz politikası vardı. Faizleri düşürdüler. Birden konutta bir patlama oldu ve birden döviz bazında 3 kata kadar rakamlar yükseldi. Şimdi bu bir yatırımdır ve bu normalde insan baktığında döviz bazen diyor benim param zaten euroda, benim param zaten dolarda diyor ama aslında enflasyon var. Tabii. O da değer kaybediyor. O tarihte alabileceği altın rakamına baksın, o tarihte alabileceği konuta baksın, bir de şimdikine baksın, parasının alım gücünün ne kadar düştüğünü iyi anlayacaktır. Kısaca neye dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle amacına bakmak lazım. Amacı yatırımsa bu noktada mutlaka çok iyi araştırma yapması gerekiyor. Eğer kendisi bu araştırmayı yapabilecek durumda değilse uzmanlardan destek alması gerekiyor.
0: Peki özetleyelim, bu konunun devamını yapacağız şimdi Kerim. Sen bir özetle, bir şarkı arasına gidip gelelim kısacık. Ondan sonra benim kafama takılan sorular var. Onları da sormak istiyorum Talha'ya.
1: Sehr gerne, lieber Kasım. Was muss man dann beim Kauf einer Immobilie in der Türkei beachten? Ganz wichtig, alle Sachen, die wir hier mitteilen, alle Sachen, die ich jetzt hier übersetzen werde, das was von Talha gesagt wird, sind nur Empfehlungen und auf diese Empfehlungen soll jetzt nicht unbedingt direkt eingegangen werden. Und es soll nicht gesagt werden, ihr habt das gesagt, ich habe das gemacht, das habe ich minus gemacht. Alles nur Empfehlungen und unabhängige Empfehlungen, ganz, ganz wichtig. Und deswegen müsst ihr auch, wenn ihr sowas habt, am besten euch an Experten wenden und das dann mit diesen Leuten dann besprechen. Es gibt natürlich vielerlei Punkte, auf die man achten muss. Insbesondere, ob diese Immobilie für einen selber ist, ob das als Investition gedacht ist, wo dann ein Mieter reinziehen soll oder ob das wirklich nur für einen selber ist, was man im Urlaub benutzt. All das sind relevante Punkte, auf die man sich erstmal überhaupt einigen muss. Und wenn man sich auf diese Sachen geeinigt hat, dann kann man hingehen und sagen, okay, dann machen wir es jetzt so und so, machen wir es jetzt so und so, etc. etc. Wichtig ist, dass das natürlich erstmal eine Begründung haben muss, dass man dann auch natürlich die Einnahmen vorweisen kann, dass man auch gewisses Geld nebenbei hat, was man da verwenden kann. Rein rechtlich steht da erstmal eigentlich kein Problem, aber all diese Gründe müssen erstmal festgelegt werden und all das wird dann auch besprochen. Wie gesagt, ganz wichtig, erstmal eine Begründung finden, was man überhaupt mit diesem Haus machen möchte. Und man muss auch dazu sagen, vor ein paar Jahren war das attraktiver, wo die Zinsen von der türkischen Regierung noch runtergestuft wurden. Jetzt ist das nicht mehr so attraktiv. Aber das wird alles. Ich bin auf jeden Fall gespannt, lieber Kasim, was jetzt noch was das noch zu den anderen Fragen kommt, weil da sind da wirklich viele Fragen wieder reingekommen.
0: Şimdi Talha diyor ki, Kerim, benim diyor kız kardeşim doğum günü var diyor. Kutlayabilir miyim? Kutlayabilir ama yani bu da Kerim şimdi kahve ısmarla bana da mikrofonla. Peki kimin doğum günü var bugün Talha?
2: Bugün ablamın doğum günü.
0: Doğum günü kutlu olsun.
2: Dilek ablaya da buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Evet. Doğum günü kutlu olsun.
0: O izliyor mudur bizi?
2: İzliyor.
0: O zaman izliyorsa sana, senin WhatsApp'ına hangi şarkı istiyorsa yazarsa şarkısını birazdan çalacağız. Tamam Kerim?
1: Evet.
0: Doğum gününüz kutlu olsun Dilek Hanım.
1: Çal.
0: Efendim? Zaman. Blok 3 ile mi devam ediyoruz? Tamam geliyoruz hemen efendim. Şal,
1: o da sevgilin iyi gün ablama.
0: Peki.
1: Yarın bu arada o da bizim konumuz olacak.
0: Ha, yarın kimle? Peki, şeyle. Ablamla yayındasınız.
1: Yarın ben iyi gün abla. Ama Helin ablamla yarın yayındayız.
0: Tamam.
1: Konumuz da Nilgün Tüney olacak. Peki. Ve dişlerimiz hakkında konuşacağız. Peki. Dişlerimizde nelere önem vermemiz gerekiyor. Okay. Neye acaba dikkat etmemiz gerekiyor? Tamam. Diş yaptırdığımızda ne sorunları falan yaşıyoruz? Onların her şeyi yarın konuşacağız ama bir istekte bulundu. Onu da kırmadığım için
0: seviniyorum diyorsun.
1: Kulaklarınızda.
0: Hadi bakalım.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit Block 3 und aber davor hat der liebe Talha Boruc noch herzlichen Glückwunsch an seine Schwester gewünscht, denn sie hat heute Geburtstag und sie hört uns auch heute zu. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch an sie. Und sie darf sich gerne einen Musikwunsch wünschen. Wir hören jetzt einmal kurz rein in Block 3. Das Lied geht an die liebe Nigün, denn morgen sind wir mit der Helen auf Sendung und haben sie tatsächlich als Studiogast bei uns. Wir werden morgen über Zähne sprechen, auf was man alles bei der Zahnpflege achten muss. Was vergessen wir denn bei der Zahnpflege? All das besprechen wir dann morgen. Bis dahin, aber jetzt eine kurze Musikpause.

0: beni vur.
1: Peki, blok 3 bir tarafta çala dursun, biz devam edelim. Şimdi sevgili Talha, biz çikolatayla başladık ama konutlar güzel bir yerden yakaladık konuyu. Dinleyicilerimizden de tabii ki şimdi yatırım amaçlı da olsa konut fiyatları mesela önümüzdeki zaman diliminde ne kadar yükselecek? Mesela sen biraz önce Antalya'dan bahsettin. Genelde zaten Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, buralardan özellikle Almanya'da, Avrupa'da yaşayanlar. Çünkü bir anda yükselişe geçen yerler buralar, değerlendirelim. Konut fiyatları sence önümüzdeki zamanlarda nasıl bir yükselişe girecek?
2: Şimdi bence konut fiyatları yükselecek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hiçbir şeyin maliyeti düşmüyor. Her şeyin maliyeti yükseliyor. Enflasyon var.
1: Bu enflasyon acayip bir şey yaptı yani. Yani kabul etmeseler de siyasetçilerimiz, ülkede bugün aldığını yarın aynı parayı alamıyorsun. Evet. Yani 24 saatte her şey değişiyor.
2: Mesela müteahhit demir alıyor, çimento alıyor. Bugün aldığını yarın alamıyor. Evet. Bundaki yükselişleri ister istemez konut fiyatlarına yansıtacak. Reel olarak yani mesela Türkiye'de şu an nakit krizi olsa bile konut fiyatları düşmüyor. Sebebi de bu. Çünkü maliyetler düşmüyor. Maliyetler sürekli yükseliyor. Bir şeyin fiyatının düşmesi için maliyetinin düşmesi gerekiyor. Yani bazı müteahhitler mesela şu an maliyetine yakın fiyatlarda satıyorlar. Kârı vazgeçmiş ben... Evet. Zarardan kurtulayım diyor ama belli bir sınır var, onun altına inemez ve bu da sürekli yükseliyor. Evet. Dolayısıyla şu anda aslında tam alma zamanı diyebiliriz. Çünkü zaten herkesin aldığı zamanlarda, özellikle o 2022 Rus-Ukrayna Savaşı'nda mesela peynir ekmek gibi daire satılıyordu.
1: Evet, evet.
2: Orada Türklerin alma şansı pek yoktu zaten, çünkü gittiğinde çok yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlardı. Ya bu fiyatlar verilir mi diyorlardı. O vakitlerde alım zamanı değildir. Ama şimdi alım zamanı, çünkü şu anda öyle bir rağbet yok. Zaten rağbetin olmadığı zamanda almak lazım.
1: Tabii. Yani o kâra noktada geçmek istiyorsan.
2: Aynen. Ama bizde mesela şöyle bir huy var. İşte altın yükseliyor, hurra altın alalım. Altın düşüyor, hurra satalım. Ya tam tersi. Yani insanların bir şeye rağbet ettiği zaman da siz farklı bir reaksiyon gösterirseniz o zaman kazanabiliyorsunuz. Yani buna da dikkat etmesi lazım. Benim kanaatimce konut fiyatları özellikle şu anda faizler yüksek olduğu için durağan, ama seçim atmosferine girildiğinde
1: faiz düşürülecek.
2: Politik olarak düşürüldüğünde evet. Birden bir de faizlerin düşürülmesini bırakın. İlk evini alanlara bir takım kampanyalar yapacaklar. O zaman konut fiyatlarında ciddi yükselişler olacak. Bunu biz yaşadık. 2021-22 senelerinde hem faiz düşürüldü, hem çok düşük faizlerle konut alma fırsatı verildi. Zaten o dönemde fiyatlar yükseldi. Çünkü insanlar faizle, düşük faizlerle konut aldı. Parasını birden ikiye katladı. 2'den 3'e katladı. Bu tekrar yaşanacak diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse seçim satımı haline girmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde seçimler olacak ve buna yönelik de ciddi gelişmeler de olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi sevgili Kerim, kısaca özetle Talha, Kerim özetlesin, ondan sonra devam edelim.
3: Bir özetleyelim, bir müzik alegriye tamam. Girebilir miyiz hemen?
1: Tabii ki, tabii. Hemen özetle kısaca.
3: Genau, das war jetzt da haben wir jetzt über die Immobilienpreise gesprochen und da haben wir ihn gefragt, ob sie in der nächsten Zeit nicht steigen werden. Also in der nächsten Zeit brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wenn man jetzt was heute kauft, dann kann man das morgen gar nicht mehr kaufen, muss man dazu sagen, lieber Kasim. Also es ist jetzt schon wirklich sehr teuer geworden alles. Und auch Tala hat das nochmal bestätigt. Also die Inflation ist so krass am Steigen, auch wenn das die Politiker in der Türkei nicht akzeptieren, ist es so stark am Steigen, dass man am Folgetag nicht mal mehr das kaufen kann, was man am vorherigen Tag kaufen konnte. All das sind natürlich Punkte, die wichtig sind, auf die man achten muss, etc. etc. Man darf nicht lange überlegen beim Kauf. Aber wie gesagt, das sind alles unabhängige keine Kaufempfehlungen oder so, sondern einfach nur die Meinung eines türkischen Rechtsanwalts, der jetzt schon seit langem sich mit diesen Themen beschäftigt. Eine ganz kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.
1: Evet, 3 dakikalık kısa bir müzik aramız var. Ondan sonra buradayız. Sorularınız için 0177 977 27 72.

0: Peki geldik efendim. TİDE Radyo burası. Avukatımız Talha Barut bizlerle birlikte. Sevgili Talha, senin dediğin gibi dinleyicimiz Ender Bey demiş ki günaydın Kazım Kerim ve Talha, 2018'de 33 bin euroya almış olduğum daire bugün 110 bin euro yapıyor. Güzel bir yatırım değil mi?
1: Aynen.
0: Nereden aldı acaba?
1: İşte
0: bu kadar yükselişi gösteren bir yer hakikaten söylemez de bize, şimdi biz de gidip alıyoruz.
1: Şimdi başka bir müvekkilim mesela bir ilçenin bir kasabasına yapmış. Ya diyor hala aynı fiyat diyor, yükselmiyor. Niye yükselmiyor? Ama işte nereye yaptığınız önemli. Yani siz göç alan bir yere yaptıysanız, gelişmekte olan bir yere yaptıysanız mutlaka onu katlarsınız. Bir de bazı momentum zamanları vardır. Bunu iyi takip etmek lazım. Mesela bir şeyde baskı olur ondan sonra birden bir kırar, bir yükselir yukarıya doğru. Mesela Türkiye'de şu anda 2022'den beri bir var, konut üzerinde bir baskı var. Yaklaşık işte 3 senedir bu şu anda hala kırılamadı. Altında da böyle oldu. Mesela altında belli bir zaman derler, altın her zaman kazandırır derler. Öyle bir şey yok. Altın bazen kaybettirir ki şu anda gördük, bazı insanlar maalesef altının gramı Türkiye'de 8000 TL iken evini sattı. Ben hatta sosyal medyada çok gündem oldu. Bir kilo altın alıyor ve ben diyor ki seneye diyor ya da ondan sonraki sene diyor bir evimi sattım ama 4 ev sahibi olacağım diyor. Ama işte şu anda o 8 bin lira 6 bin liralara düştü. Ve şu anda kendisinin zararı 850 bin lira şu anda. Yani bazen bu şey var, çünkü en yüksekten aldı. Artık doygunluğa ulaştığı, spekülatif olduğu zaman da almış oldu. Şimdi de mesela o momentumu yakalamak lazım. Şu anda o momentumun zamanı, yani yukarıya doğru gidecek, bir hareket bekliyor. İşte bu hareket ne olur? Ya faizin düşme kararı olur ya da herhangi bir savaş olur, başka bir şey olur. Ondan sonra o momentumla yukarıya doğru gider.
0: Peki vizeyle ilgili sorular var da ilerleyen dakikalarda o konuya da gireceğiz. Sence mesela sen Antalya'yı gayet iyi bilen birisin. Yatırıma şu an için müsait mi Antalya mesela?
1: Ben evet Antalya.
0: Mesela Ege'de İzmir çevresinde işte Çeşme'de olsun, Urla'da olsun, ben bakıyorum fiyatlar çılgın bir şekilde gidiyor. Çünkü senin de demin dediğin gibi enflasyon deli bir şekilde yüksekte şu anda. Dünyada galiba ikinci miyiz, birinci miyiz enflasyon en yüksek ülke olarak? Bu da insanları fiyatlarda böyle şey yapıyor. Balıkesir Edremit'teymiş mesela.
1: Evet mesela aynen yani
0: Balıkesir Edremit'te evet.
1: Şimdi şöyle, benim ömrümün yarısı Almanya'da, yarısı Antalya'da geçti. Ondan dolayı Antalya'yı iyi bilirim. Bir de ben Antalya'daki birçok çok büyük müteahhit firmalarının avukatlığını yapıyorum. Ondan dolayı da piyasayı biliyorum. Hatta birçok müvekkilimize buradan çok indirimli fiyatlarda konut alabildik yani o kapsamda. Bana bazı müteahhitler diyor senin selamla gelsin, %10 kafadan liste fiyatına %10 kafadan diyor ben indirim yaparım diyor.
0: İyiymiş.
1: Yani öyle bir şey olduğu için hani hem fiyatları hem geliştiği yerleri ve piyasasını iyi biliyorum. Bu noktada ciddi bir şey var, talep var. Ve bir patlama noktası olacak. Şu anda düşünün bir şeyin maliyetini aldığınızı. Ya siz hiçbir şeyin zararına ortak olmamışsınız. Müteahhit riski almış, yatırımını yapmış. Şu anda piyasa şartları kötü diye maliyetine satıyor. Siz adeta onun karını satın almış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Karını üzerinize almış oluyorsunuz. Yani bu fırsatları imkanı olanlar kaçırmasın. Şu anlamda kaçırmasın diyorum. Nakitte boşu boşuna insan kalmasın. Yani şu anda vadeye koysa %0 nokta bilmem kaç faiz veriliyor dövize.
0: Evet.
1: TL vadeyi tavsiye etmiyorum çünkü TL'de kullananlar şunu öngöremiyor. Benim param enflasyon oranında değer kaybediyor. Banka bana enflasyondan daha fazla bir kar vermez. Banka bu ya.
0: Vermez,
1: banka
0: canım.
1: Bu işin üstadı sana. Yani kaybedeceği bir şey verir mi?
0: Paranla para kazanacak mi? Yani.
1: Kesinlikle. Bir de maalesef bu sene çok fazla kişi benim yanıma geldi ve

0: Peki. Fide Radyo burası. Stüdyo konuğumuz avukat Talha Barut bizlerle birlikte. Şimdi Savaş Tepe'den yazmışlar. Nazmi Dinç diyor ki Talha, toprağa ya da işte bir yere yatırım yapacak kadar paramız yoksa mecburen vadiye yatıracağız. Başka alternatifi var mı? Bizi yapamıyoruz demiş. Savaş Tepe'den saygılar diye göndermiş. Yani dinleyicimiz de kendi açısından tabii ki o da haklı. Ama toprağa ve konuta yatırılan ama para, eğer bulabiliyorsunuz ön kapital değil mi?
1: Şimdi toprak dediği imarlı arsa almak zorunda değil ki. Yani sonuçta bir tarla evet, hissesi ya da gelişmeye açık bir alanda mesela biz bazı yatırımcılara öyle tarlalar buluyoruz ki yani şu anda çok uygun fiyatı. Ama belki yani uzun vadeli yatıracaksa 5 yıl sonra 10 yıl sonra imar sınırı da gelmiş zaten. 5-10 yıl sonra orada nüfus artışı olduğunda ister istemez belediye oraları imar açacak.
0: Tabii.
1: Açtığında o zaman o 1'e 10 kazanacak. Belki 1'e 20 kazanacak. Yani her bütçeye uygun yatırım seçenekleri bulabilir kendisi biraz evet, araştırırsa.
0: Peki şimdi tamam, şöyle yapalım. Gittik diyelim ki, sen biraz önce dedin ya işte Antalya son dönemde revaçta yükseliyor. Zaten turizmde Türkiye'nin başkenti. Antalya'da bir daire aldık. Ama kendimiz oturmayacağız. Evet. Kiraya vereceğiz. Çünkü biz Almanya'da yaşıyoruz. Antalya'da aldığım daireyi kiraya verirken ben neye dikkat etmem gerek? İlk öncelikle. Çünkü fiyatlar nasıl yükselecek, sözleşmeden nelere dikkat edeceğiz mesela?
1: Şimdi önce hani bunu eşyalı mı eşyasız mı verilecek, ona bir bakmak
0: hangisi
1: lazım.
0: Hangisi avantajlı sence?
1: Şimdi mesela 1+1 bir dairesi olan bir kişinin eşyalı vermesi daha mantıklı. Çünkü 1+1 dairede genellikle oturanlar kısa vadeli otururlar. Bir sene, iki sene. Aileler ya ilk başta karı koca tercih etse bile çocuk olunca çıkmak zorunda kalır. Dolayısıyla 1+1 dairelerde biz eşyalıyı tavsiye ediyoruz. Ama 2+1 dairelerde eşyasız olarak tavsiye ediyoruz. 1+1 daireyi eşyalı verince daha yüksek bir kar marjıyla verilebiliyor. Çünkü insanlar şuna bakıyor. Zaten Antalya'da hani turizmde otellerin fiyatları belli. Şimdi geçen biri diyor ben 10 günlük hesap yaptırdım. Sezonda 10 bin euro neredeyse masraf gidiyor. 5 yıldızlı bir otel konsepti.
0: Evet.
1: Yani bir
0: evet,
1: hafta 10 gün içerisinde. Şimdi bu noktada eşyalı bir daireyi kiraya verdiğinde kişi mesela 30-35 bin TL'ye kadar bir rakama kiraya verebiliyor. Ama 2+1 bir daireyi eşyasız verdiğinde de yine 30 bin liraya yakın bir kira alabiliyor. 35 bin liraya yakın bir kira alabiliyor. Yerin durumuna göre, konumuna göre. Bu noktada öncelikli olarak buna bir karar vermesi gerekiyor kişinin. Bunu verdikten sonra da tabii sağlam bir sözleşme yapılması lazım. Biz o noktada tamamen hani eğer kira ev sahibi tarafındaysak ev sahibini koruyan bir sözleşme yapıyoruz. Çünkü zaten kiracı kanun koyucular koruyor. İster istemez kanunlar boşluk durumunda hep kiracı lehine çalışıyor. Hani biz mümkün olduğunca ev sahibini koruyoruz ki kiracı herhangi bir sebepten dolayı sıkıntı yaparsa tahliyesi kolay olsun diye. Tabii ki neye dikkat etmek lazım? Kira artış oranlarını iyi belirlemek lazım. Bir de tahliye olayına iyi belirlemek lazım. Tahliye şartlarını iyi belirlemek lazım. Bunlara dikkat ettiğinizde gönül rahatlığıyla kiraya verilebilir. Şimdi birçok insan diyor ki ya kiracıyla mı uğraşacağız?
0: Evet.
1: Ama bilmediklerinden dolayı öyle.
0: Yani, ama sorun yaşıyoruz. Biz ya, mesela Almanya'da görüyorlar kiracılar sorun çıkardı. Nasıl bir sözleşme olması lazım bu?
1: İşte şimdi sizin genel olarak sorun yaşamanızın sebebi siz yurt dışındasınız. O kişi Türkiye'de. Siz uzaktasınız diye size birazcık daha rahat hareket edebiliyor. Ama mesela bizim Türkiye'de bu konularla alakalı bu Verwaltung şirketi olur ya, yani idare şirketi, yani bu şekilde kiracı takip şirketimiz var. Bu noktada her şey kurallarına uygun olduğunda kiracının sorun çıkarabileceği çok bir nokta olmaz. Açık bir nokta olmaz. Mesela buradaki insanlar şöyle rahat. Ya kiracı diyor ki bir sorun var, işte evde bir tadilat yapılacak. Tamam sen yap, kiradan kes diyor. Adı belli değil, sana belli değil. Adam yapıyor, sonra kaç ay kiradan kesiyor.
0: Evet.
1: Ne yaptı, ne kadar masraf yaptı, siz bunun kontrolü size değil. Ama sizin bu idareci şirketiniz bunu yapsa en azından verilen ortadadır. Ve o kişinin yine kirasını ödemeye devam eder. Ama insanların en çok sorun yaşadığı konuları ben orada görüyorum. Bir problem çıktığında sen yaptır, kiradan düş deniyor. Ondan sonra arada münakaşa çıkıyor. Çünkü detaylar başta güzel konuşulmamış. Yani havada kalmış. Bundan dolayı sıkıntı olabiliyor. Onun için ev sahiplerine benim tavsiyem bu noktada, nasıl ki Almanya'da Verwaltung şirketleri var, Türkiye'de de bunu takip eden özel
0: avukata vereceksin abi.
1: Avukat da olabilir. Çünkü karşısında bir avukat gördüğünde, tabii, kiracı istediği gibi Hazel'den yani şey yapamaz, gazel okuyamaz. Yani bu noktada daha dikkatli davranır ve kurallara daha çok uyar. Böylece daha az problem çıkar.
0: Peki Kerimciğim, bunu evet, ana tema olarak çok kısa tutup özetleyebilir misin? Çok kısa tut, çünkü sorular acayip var.
2: Ben nasıl kısa tutayım? Siz bu kadar konuşunca ben nasıl kısa tutayım? Sen de bana atıyorsun hep topu. Ondan
0: hadi bak, bu kadar sürede bitirecektin. Şey kavga
2: etmeyelim. İlyas abi geliyor ondan sonra, diyor ki yok sen çok uzatıyorsun, şöyle evet, yapıyorsun falan diyor.
0: Hadi başla.
2: Gut, jetzt wurde ganz kurz über die Wohnungsvermietung gesprochen, wann denn empfohlen wird zum Beispiel die Wohnung mit Möbeln zu vermieten oder ohne Möbeln zu vermieten, allgemein, was es da für Empfehlungen gibt. Wir haben darüber ja auch kurz vor der Musikpause etwas gesprochen gehabt. Wichtig ist bei der Vermietung, wie es auch in Deutschland Hausverwaltungen gibt, gibt es auch in der Türkei natürlich Hausverwaltungen. Vor allem dadurch, wenn ihr natürlich in Deutschland lebt, aber ein Haus oder eine Wohnung in der Türkei habt, die ihr vermietet, wissen natürlich die Mieter, dass ihr in Deutschland seid und dementsprechend tanzen sie euch etwas auf der Nase rum. Und dafür gibt es natürlich genauso, wie es in Deutschland die Hausverwaltungen gibt, auch in der Türkei die Hausverwaltungen, die man am besten beauftragen soll. Denn nur mit der Hausverwaltung kann man wirklich davon ausgehen, dass ihr als Vermieter ernst genommen werdet und dass der Mieter auch dementsprechend das Ganze beachtet, welche Regeln da auch existieren. Denn wenn die Mieter wissen, dass der Vermieter in Deutschland lebt und gar nicht weiß, was du als Mieter in dieser Wohnung machst, ja, dann haben wir ein Problem, weil dann tanzen sie euch wirklich auf der Nase rum und dann merkt ihr das auch, dass die auf der Nase rumtanzen. Deswegen sollte man am besten da einfach einen unabhängigen Anwalt nehmen, denn wenn der Mieter sieht, oh, ein Anwalt, oha, sollte ich vielleicht nicht mitspaßen, oder auch eine Hausverwaltung, sollte ich auch vielleicht nicht mitspaßen. Genau das sind relevante Punkte, auf die man achten muss, vor allem, wenn man eine Wohnung vermietet. Denn all das sind Punkte, wo dann Leute meistens ein großes Minus mitschieben, weil sie darauf gar nicht geachtet haben im Hauskauf, wer das dann Ganze macht. Aber es gibt genug Möglichkeiten, das Ganze in der Türkei beobachten zu lassen, was mit der Wohnung passiert.
0: Sevgili Talha, şimdi eskiden işte Almanya'dan oğlum gelecek deyip kiracıları çıkarabiliyorlardı. Şimdi bir kiracıyı tahliye edebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor?
1: Şimdi başta eğer bir avukat ile sözleşme yapmışsanız zaten avukat gerekli şeylere dikkat etmiştir. Ne yapmıştır avukat? Tahliye taahhütnamesi almıştır. Kira kontratında da düzgün bir kira kontratı yapmıştır. Bu noktada kiracı tahliyesini neden istediğiniz faktörü önem arz ediyor. Mesela kirasını ödemekte aksatıyorsa, eksik ödüyorsa, yani tabii ki kira ödemediğinden dolayı tahliye edilebilir, eksik ödediğinden dolayı tahliye edilebilir. Ama her şey tas tamam bir kiracı, düzenli ödüyor, her şeyi ödüyor ama siz çıkarmak istiyorsunuz. Sebebine bakmak lazım. Mesela kişisel ihtiyaç mı? Kişisel ihtiyaçtan dolayı çıkarma sebepleri var ama bunlar dediğim gibi bir dava olduğunda genellikle kiracı lehine düşünür hakimler. Yani sizin elinizin çok güçlü olması gerekiyor. Mesela benim bir müvekkilim bir başka meslektaşla böyle bir dava açmış. Davası direkt ilk celse reddedildi. Mesela ona demiş ki mahkeme, sen yurt dışında yaşıyorsun, senin zaten ihtiyacın yoktur demiş, reddetmiş geçmiş. Yani orada şunu düşünmemiş, ya bu adam evet, yazın gelecek, yazlık olarak evet, kullanacak diye evet, düşünmemiş. Onun için daha çok genel geçer sebepler, kirasını eksik ödemişse, ki bazıları bize diyor ki tam ödüyor. Biz mesela bir hesap kitap yapıyoruz, bakıyoruz ki 100 lira eksik ödemiş.
0: Bitti.
1: Bu bile bitti olabiliyor ama tabii, bunu ne ev sahibi biliyor ne kiracı biliyor. Evet. Yani burada teknik detaylar önemli. Bu tahliye edilebiliyor veya tahliye taahhüdüyle tahliye edilebiliyor. Bazısı diyor ya kiracı hasta, tahliye edilemez şu bu. Fasafiso. Yani evet, iyi bir avukat boşluklardan yararlanarak tahliyesini gerçekleştirebilir. Çünkü kötü niyetli kiracılar var. Bu yasaları kendilerine yelpaze yapıp, şemsiye yapıp çok ucuz kiralarda oturmaya devam etmeye çalışıyor. Ama bu durumda da ev sahibi zarar görüyor. Zamanında maalesef hükümet de bazı politikalarla mesela dedi ki %25'ten fazla arttırmak yasak dedi. Bana göre bu mülkiyet hakkının ihlalidir. Çünkü vatandaş kendi mülkünü, sen hani %40 %50 enflasyon var diyelim, %25'ten fazla arttıramazsın diyor. O zaman bir tarafa zarar vermiş tabii, oluyor. Yani burada serbest piyasaya çok fazla müdahale de maalesef zarara yol açabiliyor ki bunlar da maalesef konut fiyatlarını düşürdü. Onun için diyoruz biz şu an konut fiyatları düşük. Çünkü bazı müdahaleler de bu fiyatları olumsuz etkiledi. Ama bunun yanlış olduğu ortaya çıkınca bu müdahalelerden vazgeçildi. Şu anda serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde kiralar istenildiği gibi belirlenebiliyor, devam edebiliyor. Artışlar da sözleşmeye göre yapılabiliyor. Eğer sözleşmede bir hüküm yoksa veya genellikle de sözleşmede üfe, tefe tüfe oranında ya da üretici fiyat endeksi oranında artışlar söz konusu olabiliyor.
0: Peki, özet alıyoruz, ondan sonra şarkı arasına gitmeden non-stop devam edeceğiz. Son blokta şarkı çalacağız. Buyur Kerim.
2: Ja, wie erfolgt eine Mieterhöhung, unter welchen Bedingungen es gibt? Es gibt zahlreiche Bedingungen, wo man das machen kann. Man muss aber auf jeden Fall darauf achten, dass man das nicht übertreibt. Auch da gibt es natürlich einen Indexspiegel etc. etc. etc. Also es sind alles Punkte, da kann man gar nicht so eine Antwort drauf geben, dass man sagen kann, ja, ab da könnt ihr genau jetzt diese Erhöhung geben und ab da vielleicht nicht. Es muss einfach angemessen sein und ihr müsst es auch selbst vielleicht nachvollziehen können, warum diese Erhöhung jetzt stattgefunden hat. Also all das sind Punkte, auf die ihr einfach achten müsst. Aber am besten auch, dass man mit Experten besprechen, auf Experten zugehen, die dann auch sagen können, ja, das ist gerechtfertigt, das ist wiederum nicht gerechtfertigt, etc. Jetzt eine kurze Musikpause. Nach der Musikpause kommen wir wieder zurück und gehen dann auch aufs Ende der Sendung zu.
0: Sevgili Kerim, Aydın Yalçın konunun dışında bir şey sormuş, onu da cevaplayalım. Kazım abi, ablam için vize başvurusunda bulunmuştuk da bize red geldi ve bahaneler çok komik. Bir bahane, biz maddi manevi olarak bütün evrakları istenilen şekilde hepsini beyan ettik diyor. Yine de red geldi. Talha Bey bize bu konuda yardımcı olabilir mi diyor. Veya ne yapabiliriz sorarsan sevinirim demiş. Buyurun efendim, sorduk.
1: Şimdi tam olarak neden reddedildiğini yazmadığı için genel olarak konuşayım. Muhtemelen bir ablam dediği için herhalde ziyaretçi vizesiyle ya da tabii, turist vizesine turist başvurmuştur. Vizesi, evet, genellikle bu vizelerin red sebebi şu oluyor. Geri dönme noktasında şüpheler olması. Çünkü birçok kişi vize alıp burada kaldığı için veya kaçak yollardan geldiği için Almanya bu konuda çok hassas. O noktada belki sebepleri tam olarak inandırıcı gelmemiş olabilir. İşte bu kişi gelecek, burada kalacak, dönmeyecek. Düşüncesidir. Tabii ki yardımcı olabiliriz. Yeni bir vize müracaatı yaparak, bir de bu noktada kafalarındaki soru işaretini giderecek bir takım bilgi ve belgeler sunarak bu durum çözülebilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili Talha, Kerim hepsini bağlayacak da şimdi bizim ofisimize her geçen gün vatandaşlarımız geliyor evraklar için falan, hep soruyorlar işte, ya dinliyorlar seninle olan programlarımızı. Emeklilik hala devam ediyor mu Türkiye'de abi? Nasıl yapacağız abi diyorlar. İşte emekli olmak için hangi belgeler gerekiyor? Ben de diyorum ki ben avukat değilim, Talha'ya gidin diyorum. Ama buradan da kısa bir açıklama. Hala da Türkiye'den emekli olma şansımız var mı ve neler, ne şartlar isteniyor?
1: Evet, hala Türkiye'den emekli olma imkanı ve şansı var. Ama bu neden insanlar bundan korkuyor hareket etmeye? Çünkü SGK'lara ya da ateşeliklere sorduklarında çok yüksek rakamlar çıkarılıyor kendilerine. Onlar da tabii ki özellikle tabii, dövizin bu durumda olması, TL'nin bu kadar döviz karşısında değerli olması karşısında insanlar da diyor ki ya değmez gibi düşünüyor. Halbuki farklı şekilde emekli olma imkanları var. Mesela SSK üzerinden hala borçlanma imkanları var. Bunları bildikten sonra daha az ödeyerek daha iyi maaşla emekli olma şansları bazı insanların var. Ama bunu bilmedikleri için ve kendileri yanlış yönlendirildikleri için hala emekli imkanı ya çok yüksekmiş, çok pahalıymış, artık bu imkan yokmuş gibi düşünebiliyorlar.
0: Bir danışmanlık şart bu tür konuda düşünenler için.
1: Kesinlikle, yani hatta biz ilk defa başvuracak olanlar için, ama bu tamamen ilk defa başvuracaklar için.
0: Bu arada tebrik ederim, yeni ofisine taşındın. Evet. Onun için de ayrıyetten. Neredeydi? Wandsbek neydi?
1: Aynen, Wandsbek Matta Schlossstraße 102 numaradayız. Okay. Ofisimiz artık orada.
0: İstasyonun hemen yanı.
1: Aynen. Evet. Biz yine çarşamba günleri saat 4'te açık kapı günü yapıyoruz. Sadece emeklilik için ve ilk defa başvuracaklar için ücretsiz bir hesaplama yapıyoruz. Danışmanlık ücreti almadan. Neden bunu yapıyoruz? Hani vatandaş bilsin.
0: Bilgisi yani, olsun tabii ki.
1: Bak, bu şekilde de ödeyerek emekli olma imkanı varmış. Diğer şekilde de varmış. Yine tercihini kendi yapsın. Bu noktada öyle bir imkan sunuyoruz insanlara. Bunu da değerlendirebilirler. Ama belgeleri sormak için bize gelmelerine gerek yok. Buradan duyuralım kendileri başvuracaklarsa. Kadınlardan ikametgah belgesi, yani hangi tarihlerde hangi adreslerde oturduklarına dair bir ikametgah belgesi isteniyor.
0: Evet.
1: Bu Melde Bescheinigung deniyor buna. Mit Adressverlauf, işte evet, bu yurt dışındaki makamlardan alınacak. Bir de Verzierungsverlauf, yani hizmet döküm cetveli isteniyor. Erkeklerden Melde Bescheinigung'a gerek yok. Sadece Verzierungsverlauf. Ama hem kadın hem erkek eğer selbstständig çalıştıysa, yani serbest çalışma yaptıysa, bir de maliyeden ne zamandan beri serbest çalıştığı, ne zamandan beri vergi mükellefi olduğuna dair belge alması isteniyor. Yurda giriş çıkış kayıtları isteniyor. Bunlarla beraber müracaat edilebiliyor. Ama benim önerim, bu belgeleri toplasınlar. Evet, ama başvuru yapmadan önce hem SGK'ya ya da ateşiyle sorsunlar, bir hesaplama yapsınlar. Hem de bir avukata gidip hesaplama yaptırsınlar. Kendilerine yakın bir avukata gidebilirler veya ücretsiz bir şekilde bize hesaplama yaptırabilirler. Ama çarşamba günleri saat 4'te sadece ilk defa başvuracaklarsa ondan sonra karar versinler. Değiyor mu değmiyor mu? Zaten biz onun hesabını yapıyoruz. Diyoruz ki bak, şu kadar ödersiniz, şu kadar maaş alırsınız, yaklaşık şu kadar yılda amorti ediyor. Artık kendisi hesap edecek. Yani şu yaşta emekli olacak. Yani Türkiye'nin şu cazip, Almanya'ya karşılaştıracak olsak, Almanya'da insanlar 66-67 yaşlarında emekli oluyor. Bazen de diyor ki o yaştan sonra bana gelecek emekli maaşını ben ne yapayım gibi düşünüyor.
0: Ama olur mu, sağlık sigortası, her şey?
1: Ya o sağlık sigortası şöyle yapıyorlar. Mesela Türkiye o parayı geri çekiyorlar. İşçiden keseni, Türkiye'den de sağlık emekli oluyorlar. Sağlık sigortasını burada da kullanabiliyorlar.
0: Evet.
1: Bir şekilde çözümlüyorlar. Ama ben buradakini çeksinler, bitirsinler, öldürsünler demiyorum. Ben sadece karşılaştırma anlamında diyorum. Yani Türkiye'de atıyorum 45-50 yaşında bir emekliliği düşünün. Bir de 20 sene sonra Almanya'daki emekliliği düşünün. Evet. 20 yıl önce emekli olmak demek 20 yıl amortismanı önceden başlatmak,
0: tabii,
1: demek.
0: Tabii.
1: Yatırdığın parayı erken çıkarmak demek. Hani bu noktada tabii ki şeye göre daha cazip. Almanya'daki şartlara göre daha cazip. Ama buradakini öldürüp oraya geçsinler anlamında söylemiyorum. Biri elma biri armut, karşılaştırmıyoruz.
0: Aynen.
1: Sadece emeklilik sistemi olarak yaşın erken olması bir cazibe meydana getiriyor. Bu cazibeyi kullansınlar diyorum.
0: Peki. Ben de sana çok teşekkür ederim. Yine böyle ihtiyacımız olduğunda seni davet edeceğiz. Sağ olasın. Var mı eklemek istediğin? Çünkü Kerim çevirisini yaptı mı tam veda saatimiz gelmiş.
1: Ben de olur. Davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Bir daha alabilir miyiz adresi? Yeni
1: Schlossstraße 102 numara Wandsbekmarkt tarafındayız.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Kerimciğim, ben vedamı yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Sana da güzel bir çalışma günü diliyorum. Yarın da güzel bir yayın olsun senin için. Ben tatildeyim.
2: Ja, Kasim, das war's auch schon von uns. Nochmal zum letzten Thema, Rente, unser Lieblingsthema von unseren Zuhörern tatsächlich. Da bekommen wir immer die meisten Fragen. Da hatte ein Zuhörer gefragt, wir hatten für meine Schwester bei meiner Schwester einen Visumantrag gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. Die Begründungen dafür waren wirklich lächerlich. Wir hatten alle Unterlagen sowohl in finanzieller als auch in persönlicher Hinsicht genauso vorgelegt, wie es verlangt wurde. Aber der Antrag wurde trotzdem abgelehnt. Können Sie uns sagen, warum etc.? Also eine Begründung können wir natürlich nicht liefern, vor allem weil einfach keine richtige Begründung mitgeliefert wurde in der Nachricht. Zumindest wir wissen nicht, warum das genau abgelehnt wurde oder was die Begründung der Behörde war. Aber wenn das natürlich ein Visumantrag war zum, beispielsweise wenn man in der Türkei lebt und einfach nur Deutschland erkunden wollte, ja, dann wird es abgelehnt, weil die Gefahr einfach besteht, dass diese Person nicht zurückkehrt, dann macht die deutsche Botschaft da einfach auch Probleme, also macht die deutsche Botschaft Probleme und sagt, ungern, weil kann ja sein, dass du nicht zurückkehrst, ne? Und das sind dann so Punkte, auf die dann die deutsche Botschaft achtet, beziehungsweise die Visumanträge dann auch ablehnt. Das sind alles so Punkte, auch rentenmäßig, natürlich ist die Rente immer noch möglich, etc., nicht mehr so attraktiv, wie sie vor 3-4 Jahren war, allerdings ist sie immer noch attraktiv, für viele, vor allem die in der Türkei gearbeitet haben oder auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzen, können diese Rente beantragen, aber müssen das natürlich immer von einem unabhängigen Anwalt prüfen lassen. Vielen lieben Dank, lieber Talha Bodus, dass du hier mit uns warst, heute wieder unsere Fragen beantwortet hast und zahlreich in uns auf unsere Zuhörer eingegangen bist. Ist nicht selbstverständlich, es war eine wunderbare Sendung wieder und wie gesagt, wenn es morgen heißt, wieder Männer bei Hamburg, sind wir mit der lieben Helen wieder für euch live. Kasim ist morgen im Urlaub, aber dafür, Kasim, machst du ja am Sonntag mit der lieben Helen die Sendung und da mache ich dann wiederum Urlaub. Also man muss das relativ gut eingeteilt. Morgen ist die liebe Nigün Tüney bei uns. Sie ist Zahnfachangestellte und wird uns morgen unsere Fragen beantworten, was wir dann bei unserer Zahnpflege alles drauf achten müssen, was wir vielleicht vergessen, warum man vielleicht, wie ich, zweimal am Tag seine Zähne putzen sollte, All diese Fragen wird sie uns morgen beantworten, also nicht morgen vergessen, um 9 Uhr Männer Hamburg einzuschalten. Ansonsten geht es jetzt weiter auf Titelradio mit den verschiedensten Sendungen aus den verschiedensten Regionen aus der Welt. Und auf Radio Mellerbach geht es weiter mit der Adelf Grand Showtime. Bis dahin, passt euch auf, ein schönes Wochenende, wenn ihr uns nicht zuhören könnt. Und wir hören uns dann spätestens am Montag. Bis dahin, tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan bir şeref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
3: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
1: Arif Güven Showtime.
4: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
5: Yaramaz gülüş falan var. Bozmayayım seni gülüş. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var, sinirlenmiş gülüş.
6: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekli var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
7: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte, böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek, bu sahte. Gerçek.

0: beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız.
4: Enerjisini şaşıracağınız.
0: Evet. Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve... öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Tabii ki de önce sen. Bayanlar baylar. Hadi babacığım, bayanlar baylar.
0: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz. Her zaman olduğu gibi tabii ki de bölgenin en büyük radyosunda. Bir şey söyleyeceğim. Büyüklüğünü bizlere maaş vermemeye borçlu olabilir mi Burak? Hakikaten söyledim ya. Dur oğlum, başlar başlamaz paradan girme. Bölgenin en büyük radyosunda, öyle söyleyeyim. Tabii ki de Arif Güven Showtime radyonuzda. Hep söylüyoruz. Günün bu saati itibariyle şöyle frekansları gezebilirsiniz. Duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Vallahi söylüyorum. Ben yapıyorum diye söylemiyorum abi. Hoş, hiç kimse yoğurdum ekşi demez abi. Tabii canım. Ama öyle radyo programları var ki. Vallahi bir tıkıp böyle dinlesen. Ya ben bunu dinleyeceğime. Ne bileyim abi, banyodaki seramikleri saysaydım daha faydası olurdu bana diyeceğiniz. Öyle radyo programları var. Söylüyorum abi. Eskiciye versen mandal vermezler. Yemin ediyorum ya. Toparlanmışız yine. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımız burada. Sağ olsunlar, var olsunlar. İndirim yapalım abi. Sevgili dinleyenler. Bir güzellik yapalım. Bugün Arif Güven Showtime malumunuz. Ara ara yapıyoruz. Bayanlara özel %50 indirimli abi. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Ödemediğinizin yarısını da ödemeyin. Şu indirim muhabbetine de bayılıyorum ya. Normalde 20 TL olan bir şeyi 50 TL'den 30 TL'ye düşürüyorlar, indirim diyorlar abi. Valla ben bir şey bakmıştım. Bakın bu ne, hani cuma günleri indirim yapıyorlardı ya, böyle büyük büyük firmalardan bahsediyorum. Yavrum şimdi ne baktığımı söylemeyeceğim. 2300'ü dedim, indirim geliyor cuma günleri. Hatta Black Friday mi neydi abi? Velhasıl dedim cuma günü indirime girer bu. 2300'dü. Sonra hakikaten indirimle 2700 yapmışlar. Dedim ne güzelmiş ya. Dur oğlum dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler, umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Evet abi. Eğlendiriyoruz. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Ve diyoruz ki bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün güzel insanlara selam olsun dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlar, malumunuz söyleyeceklerimiz tabii ki belli. Kazasız, belasız, cezasız. Yolculuklarınız olsun, geç olsun, güç olmasın, dediklerinden olsun. Başka, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, yavrum emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen bütün herkese Allah kolaylık versin abi. Sıcak. Özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara. Ya insanoğlu ne kadar nankör ya. Hakikaten söylüyorum. Sıcak diyoruz, isyan ediyoruz. Yavrum kışında malum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunlar iyi günlerimiz ya. Bak hani kötüyüm ben. Kendimi iyi hissetmiyorum diyenler varsa moral olsun. Sevgili dinleyenler hatırlayın ya. Kışın karanlıkta abi zombi gibi insanlar işe gidiyordu. Vallahi söylüyorum ya. Çocuklar karanlıkta okula gidiyordu. Ve sonra biz bu insanlardan full performans bekliyorduk. Dedim şaka mısınız ya? O günler de gelecek. Düşün, yaşadık da. Abi neydi o kışın ya? Ha? Evden dışarıya adını bir atıyorsun. Sabahın köründe yemin ediyorum sırlar dünyasındaymışsın gibi oluyor böyle. Değil mi? Bir de geliyorsun burada senden performans bekliyorlar. Yavrum benim buraya geldiğime dua et yani. Tabii canım. Ne günler ya kışın. Sabah kalkıyorsun camdan bakıyorsun. Babacığım işe gitmeyi bırak, insanın uyanası gelmiyor ya. Vallahi ben pencerenin kenarına oturup böyle Bülent Ersoy gibi makbel okuyasım geliyordu. Her yer karanlık diye. O günler de gelecek. Şimdi bu günlerin tadını çıkartalım gençlik. Öyle söyleyeyim yani. Ne diyoruz? Tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımıza kocaman teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine yalnız bırakmamışlar. Programa girmeden önce bir tık böyle bir mesajlara baktım ki bakacağız birazdan. Biliyorsunuz yoklama geliyor. Şimdi bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalıştığımız radyo programı Arif Güven Showtime. Babacım, bugün de radyonuzda.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Showtime.
1: Bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini
1: biraz daha.
2: Biraz daha.
1: Biraz daha. Din.
2: Arif Güven.
1: Buradayız. Da. Sevgili dinleyenler, malumunuz bunlar ısınma turları. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Şimdi yoklama zamanı. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hatırlatma zamanı. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530 071 4355 canım kardeşim. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz programımızın adı Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Selamlar selamlar selamlar. Yoklama zamanı. Kimler nerelerden ne selam yollamışlar? Şöyle bir bakalım baba. Buyurunuz. Bugün de Uşak'la açalım. Uşak'tan selamlar reis. Buradayız yaz yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim. Nevşehir'e selam olsun. Antalya Manavgat burada. Eyvallah. Balıkesir Bandırma'dan selamlar. Çanakkale Biga burada. Düzce burada. Bilecik burada. Yavrum Londra burada. Karaman'a selam olsun. Tokat burada. Bolu burada. Mardin burada. Nazilli'den selamlar reis. Eyvallah canım kardeşim. Elbistan'a selam olsun. Yalova yaz yoklamaya. Eyvallah. Ünye burada. İnegöl burada. Eskişehir'e selam olsun. Meltem'im canım ciğerim. Konya'dan selamlar abi demiş. Erzincan selam olsun asker kardeşlerimiz. Buyurun. Antakya burada baba. Samsun'dan selamlar. Afyonkarahisar'dan yoklamaya girelim bir zahmet. Ne demek canım kardeşim benim. Silifke burada. Adıyaman'a selam olsun. Adana yaz yoklamaya. Vallahi herkese selam. Buyurun Menemen burada. Eminemiz. Her zamanki gibi hem çalışıp hem de seni dinliyoruz. Çok çok teşekkürler. Hayatın stresinden uzak kalıyoruz. İyi yayınlar. Eyvallah. Dilek gelmiş. Bornova'ya selam olsun. Hoş geldin çiçeğim. Kim? Hollanda eşinim. Fatsa. Tuncay'ım. Danimarka. Yoklamaya Şükran'ım gelmiş ya. Bu ne? Babacığım kıllı bir tane bir kol mudur bacak mıdır fotoğrafı? Bu ne abi? Ha, bu eskiymiş ya dur. Selamünaleyküm reis. Abi Oğuzhan Uğur'un yeni format hakkında ne düşünüyorsun? Bakarız birazdan yavrum konuşuruz. Bu ne dur bakayım. Merhabalar merhaba. Kral hoş geldin. Eyvallah canım kardeşim. Bu ne dur bakayım. Jelibon ülkesinin en iyi radyo programcısı Arif Güven Showtime. Kucak dolusu sevgiler selam. Kıskananlar diyarından Laz Mehmet. Ay kurban olurum canım abicim hoş geldin. İyi yayınlar Arif Bey. Merhaba. Giresun'dan selamlar. Buradan Emin Türksever'e selam gönderir misin? Ya siz karı kocasınız anladığım kadarıyla. Eşinizin de bana yazdığı bir dünya mesaj vardı. Dur bakayım buradan başlayayım bak. Abi iyi yayınlar. Ben Elif Türksever. Abim Emin Türksever. Ha eşeymiş ya abim diyor. Kardeşmişler ya. İstek şarkıda bulunabilir miyiz? Yavrum değil mi? Ya bak bir şey söyleyeyim. İstek şarkıyı geç. Ben sana şöyle söyleyeyim programı hediye edeyim ya. Vallahi programı hediye edeyim ya. Oğlum gülme. Arif Güven Showtime'ın bir bölümü kaç para sen biliyor musun? Vallahi. Velhasıl şöyle bir şey yapalım. Ben bir dünya şarkı çalacağım şimdi. Sen istediğini seç. Sebebini sorarsam namerdim. Yani istediğini seç. Hediye et abi. Dur bakayım. Selamlar. Aleyküm selam. Karşıyaka'dan selam. Aleyküm selam. Konya Beyşehir. Cansınız can. Çok çok teşekkür ederim. Bir dünya iltifatlar da var. Burada uzun uzun okumayacağız ama güzel şeyler yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum abi. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Abi merhaba. Ah bir de kim olduğunuzu yazsanız. Antakya'dan selamlar. Çok çok teşekkür. TEDAŞ, kesme açma ekibi Enes Gökhan. Çok çok teşekkürler dostlar. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Bu arada internette şimdi hani sosyal medya adreslerimiz internet falan diyoruz ya. Sevgili dinleyenler internetle ilgili şikayetlerde %117 artış varmış. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi bu. Aynı zamanda yine internetimizle ilgili başka bir araştırma var. Derler ki işte en hızlı internete sahip olan ülkeler. Güzel bir haber vereyim mi? Vallahi dur başlar başlamaz güzel bir haber vereyim ya. Kurban olduklarım şöyle söyleyelim. İşte diyor ki en hızlı internete sahip olan ülkeler. Listeye baktım. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ki ilk 100'ün içerisindeyiz yani. Evet abi, ilk 100'ün içerisindeyiz. Sondan bakacak olursa aldım. O zaman ne abi? Sondan bakacak olursak da ilk 10'un içindeyiz yani. Bak, kötü bir haber ama iyiymiş gibi verdim. Dur, birazdan bakarız. Birazdan memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bugün hangi haberleri seçtik? Hepsini anlatacağız abi.
0: Arif abi, Erzincan'da süt topluyoruz. Süt toplarken seni dinliyoruz. Allah'ına kurban senin.
3: Gülmek ömrü uzatıyorsa o zaman iyi ki varsın. Sayende ömrümüz uzuyor. Saygılar, Hatay'dan Süleyman.
4: Günaydın Arif. Her sabah işe giderken programını dinlemekteyim. Bu teşekkürler kısmında ismini zikrettiğin bir grup var. Kredi kartı kahramanları mı? Kredi kuleli kahramanları mı? Anlamıyorum kardeşim, bir açıklar mısın? Avanos'tan takipteyim.
5: Arif Güven Show.

0: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
1: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
2: Bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
3: Ciddiysen sonuna kadar varım, dalgıysan manyak sörf yaparım.

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleri...

0: ile bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey! İşini daha fazla...

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Eve geldiğinde geldi mi sorusunu soran insanlar, ev telefonundan hep evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
10: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte, bunun nedeni mi olur?
11: E hadi abi, hazırlanmamışsın, daha ne kokmaya gidecektik bugün ya?
12: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
13: Aşk geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
14: Sat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu: uyudun mu? Abi çevire mi çiyeyim? Yerinde yani bir saattir çevire mi çiyeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: beyler.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Sebep buradayız. Buyurunuz. Zafer abim fotoğrafını yollamış. Ala'dan selamlar. Kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Nevzat'ım. Adam tatilde helal olsun haberi yollamış. Bugünün helal olsun haberini hakikaten söylüyorum. Nevzat'ı yapalım abi. Nevzat bugünün helal olsun haberi sen ol abi. Vallahi söylüyorum ya. Tatilde abi, adam tatilde. Bizim memlekete gezmeye geldi. Buna rağmen helal olsun haberini yollamaya devam ediyor. Vallahi helal olsun. Şimdi ne oluyor ne bitiyor? Şu internetten bahsedeceğiz canım kardeşim. Çünkü internetle alakalı şikayetlerimiz artmış. Ne kadar bir artıştan bahsediyoruz? Bakınız %117 arttı. Derler ki bari film durmadan böyle izleyebilseydik filmi. Dedim filmi nasıl ya? Hiç durmadan filmi nasıl izleyeceğiz? Filmi izlemeyi bırak abi. 15 saniyelik video 5 sefer falan donuyor. Tabii canım ya. Bakarız. İşte en hızlı internete sahip olan ülkeler. Anlatacağımız haberlerden birisidir. Konuşacağız. Bu nedir? Elektrik faturalarından yine böyle bir şikayetçi olmaya başlamışız canım kardeşim. Kışın daha da artacaktır bu faturalar. Esnafın bu konuyla ilgili isyanı var. Hakikaten söylüyorum. Ben şeyi de anlamıyorum ki ya. Yakında şöyle bir şey olacak bak şimdi. Elektrik faturasında elektrikten başka galiba her şeye para veriyoruz biz. Valla önceden vergilere falan şaşırıyorduk. Yakında faturayı inceledikten sonra şey diyeceğiz ya. Aa bir dakika ya, elektriği görüp elektrikten de para alıyorlar mı ya falan diyeceğiz ya. Öyle olacak abi. Sayaç okuma bedeli. Yavrum bu nedir ya? Dedik sayacın başında geliyorlar arkadaşlar, suç ve cezayı mı okuyorlar? Ne okuyorlar abi? Sayacın başındaki bu gelip okuyan arkadaşlar ne okuyor abi? Yasin mi okuyor? Hatim mi indiriyor? Ne yapıyor yani? Nedir bu sayaç okuma bedeli? Saçma değil mi abi? Düşün bak şimdi. Yarım kilo peynir alacaksın ya da bir kalıp peynir alacaksın. Sallıyorum, rakamlara hiç takılmayın. Bakkala gidiyorsun, diyorsun ki babacığım bu peynir ne kadar? Sana diyor ki 50 lira. Artı diyor 1 lira da okuma bedeli. Saçma gelmiyor mu kulağa? İşte bu abi, elektrikte de durum bu değil mi? Soruyorsun, diyorsun ki bu ne kadar abi? Adam sana cevap verirken 1 TL'de bunun fiyatını sana söylediği için para istiyor senden. Oldu. Bundan sonra abi manavlar domatesi sulama bedeli alsın. Domatesi toplama bedeli alsın. Saçma ama yapacak bir şey yok abi. Buyurunuz. Bir araştırma sonucu bakınız. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğunu işaret ederek ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulunmuş. Demişler ki akaryakıtta markaya değil ucuz olanı tercih edin. Evet, sonra da motoru elinize alın. Bunu ben ekledim. Anlatırım yavrum ne oluyor ne bitiyor. Bakayım bu nedir? Buyurun. Biz de tatildeyiz. Aferin sana. Bodrum'dan selamlar. Baba ne diyorsun ya? Bodrum'a bak bir şey söyleyeceğim. Bu ara gidilmez ki ya. Eylül, Ekim. Tabii canım. Ben bir sefer gittim abi. Ve anladığım kadarıyla Bodrum'a da otellere de 3-5 tane pop kasetin yoksa almıyorlar abi. 7 tane dizide oynaman lazım. Benim gittiğim otelde en ünsüz bendim. 200 kişiyle fotoğraf çekildim yani. Abi havuzun başına bir oturuyorum, bakıyorum yanımdan 5 tane kasete olan geçiyor. Önümden 9 tane dizide oynamış adam geçiyor. Valla havuzun başı podyum gibiydi, yemin ediyorum ben. Selam olsun. Bu nedir? Bir hastanın karaciğerindeki balık kılçığı göbek deliğinden çıkartılmış. Başka bir hastaya konuşa konuşa beyin ameliyatı yapılmış. Yavrum bu tıp dediğimiz arkadaş da bilim kurguyla korku filmi karışım bir şey olmaya başlamış. Yani. Göbekten balık kılçığı çıkartıyorlar. Başka bir hastayla konuşa konuşa beyin ameliyatı yapıyorlar. Anlatırım. Biz bunları yaşarken peki gezegende ne oluyor? Bakınız İran'da canım kardeşim pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklanmış. Pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklanmış. Coğrafya kader dedikleri işte bu. Hakikaten söylüyorum. Şimdi böyle bir derleme var. Taşı toprağa. Bunlara beni böyle vermişler. Psycho dolu ülkemizden kısa süreli şok yaratacak 20 olay. Bizim buram buram memleketimizin haberleri diyebiliriz canım kardeşim. Elbette onlara da bakacağız. Derleme var çünkü. Bu nedir bakalım? Ameliyat sırasında karnında mala mı unuttular? İnşaatta mı ameliyat yapmışlar, ne yapmışlar yavrum? Gerçi o mala değil elbette, biliyoruz da. Bizim memleketi mi? 41 yaşındaki Fatma Soylu 6 yıl önce karın boşluğundaki ağrı nedeniyle İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Anlatırız ya, anlatırız. Sevgili dinleyenler, işte böyle bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, malum gerekçesini tabii ki de biliyorsunuz. Çünkü saate bakıyoruz, bir o kadar da zamanımız var.
0: Selam Arif abi. Pendik'ten seni dinlemekteyiz. Yanımda 2 yaşındaki oğlum da var. Ağlama oğlum, ağlama bak. Arif abi sana bir selam gönderecek, tamam mı? Umut'a bir selam göndersen abicim.
2: Arif ağa, bizi çıldırttın sabah sabah. Öldürdün bizi kardeş.
3: Arif

0: Güven Showtime.
1: Buradayız, yettik galiba. Şu haberi birkaç günden beri görüyordum. Şimdi yollamışlar, hakikaten söylüyorum. Çok enteresan ya. Neredeydi? Dur bakayım. Linki atmışlardı abi.

0: duydum ya, Bursa'da akıllara durgunluk getiren olay. Yavrum, iki tane kadın minibüsü havada yakaladı diye bir haber olur mu ya? Vallahi söylüyorum. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karamazak mahallesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Takla atmak üzere olan VIP minibüsü kadınlar bildiğin abi havada tuttular ya. Dedim yok artık ya. Sürücü son anda kurtarıldı. İsmi öğrenilmeyen sürücü eşya indirmek için bagajı açtığında el frenini çekmeden canım kardeşim minibüsü park ediyor. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüs harekete geçiyor. Sürücü takla atıp sürüklenen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Yaklaşık bir metrelik bir metreden yuvarlanan takla atması muhtemelen minibüsü son anda abi kadınlar bildiğin tutuyorlar, havada tutuyorlar yani. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı, adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dedim yok artık ya, hakikaten söylüyorum. Bildiğin minibüsü havada tuttular kadınlar diye bir haber var ya. Dedim helal olsun valla. Şu internet muhabbetimize bir bakalım yavrum. Buyurun, memnun musunuz değil misiniz bilmiyoruz ama internet hizmeti olan talebin artmasıyla beraber şikayetler de artmış. Tüketicilerin sorun yaşadığı konuların başlarında şöyle bir durum varmış. Bakınız, internette olan alakamızdaki şikayetler %117 artmış abi. Ve derler ki bari film durmaksızın izleyebilelim. Sonrasında taşındıktan 15 gün sonra internet bağlanabildiği gibi ifadeler var. Aynı zamanda şuna bir bakalım çünkü bu da yan haberi der ki işte canım kardeşim en hızlı internet sunan telefon. Speed Test 606.000 akıllı telefon üzerinde yaptığı testlerin sonuçlarını açıkladı. Söz konusu test ile sahip olduğu donanım ile en hızlı internet sunan modemler de belli olmuş, ülkeler de belli olmuş. Biz şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Uzun uzun bütün listeyi vermeyelim. Ama canım kardeşim Türkiye'ye baktığımız zaman dediğim gibi güzel habermiş gibi verelim. Sevgili dinleyenler, ilk yüzün içerisindeyiz ne güzel. Evet abi, ilk yüzün içerisindeyiz. Ama sondan böyle listeye bakmaya başladığımızda ilk onun içindeyiz açık ve net. Yani... Keşke bunun yanı sıra en pahalı internete sahip ülkeler sıralamasından da haber verselerdi. Hız malumunuz. Yerlerde sürünüyor. Yetmiyor. Bir de internete hakikaten söylüyorum. Hani böyle bir tabir vardır ya, eşek yükü diye. Eşek yüküyle de para vermeye devam ediyoruz abi. Öyle. Buyurun. Akaryakıtta markaya değil ucuz olanı tercih edin. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğunu işaret etmiş. Ucuz olanın tercih edilmesini tavsiye etmiş. Dedi ki ucuz akaryakıt alın. İş bu başlıkta bu. Akaryakıtta markaya değil ucuz olanı tercih edin. Sonra motora elinizi alın. Tabii canım, patron çıldırdı abi. Artık son noktaya mı yaklaşıyoruz? Ne olacak bilmiyorum ki yani. He? Yakında dizel yerine 10 numara yağ koyun falan demezler inşallah ya. Bir tık oraya doğru gidiyormuşuz gibi hissediyorum yani. Ne oluyor memlekette başka? Elbette anlatacağız. Günün konusu tabii ki de gelecek. Canım kardeşim, Arif Güven Showtime malumunuz hala radyonuzda. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif Güven Showtime. Günaydın Arif Güven. Biz bu saatte nereye gidiyoruz acaba? Tabii ki okula gidiyoruz çocuklarla beraber.
2: Arif abi merhabalar. Tokat Belediyesi temizlik işçileriyiz. Arkadaşlar senin programın bitmeden çalışmıyor. Saygılar.
3: Lan Arif! Güldürme lan! Senin yüzünden kaza yapacağız yahu.
4: Boncuk Arif Güven. Ben de buradayım. Ali Adan Gökhan.
5: Biz arabada seni dinliyorduk okula giderken. Ben arabada uyuyordum. Aslında uyumuş taklidi yapıyordum dönerken mesela giderken. Sadece arabadan çıkmamak için. Hep seni dinlemek istiyorum.
6: Arif Güven Show.

hanımlar baylar. Radyonuzun sesini

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hey! İşini daha fazla

0: Merhaba.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Selamlar Arif abi.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini daha ne kadar yükseltsinler, yapma oğlum arkadaşlar.
1: Arif Güven.
0: Biz burada yükseltelim, böyle yapalım. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Haberler. Abi günün konuşuyor. Yavrum gelecek. Olabildiğince relax. Dur bakalım. Buyurun, İran'da canım kardeşim pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklanmış. Allah Allah diyorsun ya. İşte coğrafya kader dedikleri bu yavrum. Gözlerini bir açıyorsun. İran'da doğmuşsun. Ve bunlarla uğraşıyorsun yani. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesini yasakladığı öğrenildi. Sebep? Habere göre İran'da ayrıca kızların deri eldiven giydiği, sandviç yediği ve kırmızı içecekler içtiği videoların gösteriminden vazgeçilmesi öneriliyor. Televizyon şovlarında, İran'da televizyon şovu. İş yerlerinde kadınlara çay servisi yapan erkeklerin yer aldığı görüntülerde yasaklı içerik kapsamına girmiş. Dedik işte medeniyet budur yavrum. İran'da pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklandı. Yavrum pizzanın şeklinde bir şey yok ki. Asıl Adana dürüm yerken o serbest mi abi? Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim diyoruz ya, boşuna demiyoruz. Hakikaten söylüyorum yani. İnsanlar nelerle uğraşıyor? Bunlar nelerle uğraşıyor? Biz neyle uğraşıyoruz? Niye böyle söylüyorum? Çünkü der ki taşı toprağa... Aynen böyle vermişler. Psycho dolu ülkemizden kısa süreli şok yaratacak 20 tane olay. Şimdiye kadar ne olmuş mesela? Bakınız, taksicinin gasp yalanı tutmadı. Kendi kafasına taş da vurdu, parayı sevgilisine verdi. Böyle bir haber olmuş abi. Hakikaten söylüyorum ya. Şimdi başka bir haber de şu. Hem hırsız hem de yüzsüz diye vermişler. Suçüstü yakalanan hırsız şikayetinden vazgeçen iş yeri sahibinden şikayetçi oldu. Biz bu haberi okuduk. Hatırlıyorum. Sonra mesela oturduğu evi ateşe verdi. Bu mesela Ordu'daymış canım kardeşim ama dün mü vardı abi? Antalya'da mıydı? Dün de buna benzer bir haber vardı. Bak bu değişik bir versiyonu. Oturduğu evi ateşe verdi. Balkona çıkıp sigara içti. Buyurun. Yani şu 4 numarada jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldığı haberi var. Bu jigolo olmak isteyenle ilgili bu elektrik zamları kadar alışılmış bir haber ama her seferinde değil mi? Biz şaşırıyoruz abi. Hakikaten söylüyorum yani. 5 numarada sevgilisine morali düzelsin diye kargoyla uyuşturucu yolladı. Acaba sevgilisinin morali düzeldi mi? Bilmiyoruz abi. Buyurun, alkol metreyi, biz bu haberi okumuştuk, hatırlıyoruz. Alkol metreyi POS cihazı sanıp canım kardeşim bildiğin ödeme teklif eden kafası güzel bir vatandaşımız vardı. Evet abi, hatırlıyoruz, okuduk. Buyurun, Esenyurt'ta bir kişi buluştuğu kadının parasını çaldı. İlk defa buluşuyorlar, kafeye gidiyorlar. Kadının parasını çalıyor ama giderken de hesabı ödeyip öyle gidiyor. Yani öyle gidiyor demeyelim bak. Giderken de hesabı ödeyip öyle kaçıyor. Şimdi burada tamam, hırsızlık yapması kötü bir durum ama hesabı ödemiş olması ayrı bir incelikmiş gibi geldi bana. Kahramanmaraş'a gidelim. Çünkü böyle bir haber olmuş zamanında. Kahramanmaraş'ta yapılan fuhuş operasyonunda ele geçirilen yavrum veresiye defteri varmış ya. Ne güzel değil mi? Çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca tamir edip çaldı haberi de. Biz bunu hatırlıyoruz. Okumuştuk. Zanlı zararı karşıladığı için de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sebep? Çünkü araba bozuktu. Demiş ki tamam çalacaktım. Baktım araba bozuk. Arabayı tamir ettim diyor. Yani... Ve zararı karşıladığı için de adli kontrol şartıyla serbest yargılanmak üzere serbest kalmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. Özür dilerim. İşte böyle haberleri derlemişler. Şimdi günün konusunda vereceğiz. Sevgili dinleyenler, böyle bir rivayet var. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama malumunuz şimdi bakanımız Nurettin Nebati, o da mı kitap yazıyor abi? Ha? Vallahi kitabı olmayan herhalde. Babacığım bir de sen kaldın. Yani memlekette kitap okuyan yok. Herkesin bir kitabı var abi. Vallahi söylüyorum ya. Böyle bir rivayet varmış ve derler ki bakanımız kitap yazıyormuş. Dedik tamam, ne kadar güzel. Peki ne olabilir kitabının ismi? Muhtemelen gözlerdeki ışıltı olabilir. Velhasıl buradan yola çıkarak biz şimdi fantastik böyle bir şey yapalım. Sevgili dinleyenler, şimdi kendi hayatımıza baktığımızda ya hayatımı işte yazsaydım, böyle bir kitap olsaydı, sizin de hakikaten söylüyorum hayatınızın içinde olduğu o kitabın adı ne olurdu abi? Günün sorusu bu olsun. Şimdi bakanımız kitap yazıyormuş, böyle bir rivayet var dedik, olursa da muhtemelen tabii ki de isim, kitabın ismi Gözlerdeki Işıltılar olabilir. Tabii canım, gözlerdeki ışıltılar, kalplerdeki kıpırtılar olabilir. Yani sizin hayatınız, düşünün hayatınızı, kitap olsaydı kitabın adı ne olurdu abi? 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söylüyorum. 0530-071-4355. Sizin hayatınız kitap olsaydı kitabınızın adının ne olmasını isterdiniz?
1: Oh be, başlıyor, kurban oldum.
2: Merhaba Oya, ben Çanakkale'den. Ya her sürekli okula giderken seni dinliyorum, kulaklıklar kulağımda, otobüste öyle espriler yapıyorsun ki kahkaha atıyorum, insanlar bana bakıyor ya, deli zannediyorlar ya onlarla dalga geçiyorum zannediyorlar. Bunun hesabını kim verecek?
3: Arif'im, Güven'im, süper güzel bir haftan olsun başkan.
4: Selam Arif abi, bizde bir tane Uğur var bizim serviste, sırf senin için servise biniyor Arif abi.
5: Her sabah güne seninle başlıyoruz abi. Maaş az geldi, bilmem ne oldu. Yok patronu sevmedim, işi beğenmedim, değiştin ayrılayım deme abi. Radyoyu kaldırtma bize.
6: Günaydın Arif'im, tarifim. Ne güldürüyorsun kardeşim be ya? Kırdın bütün böbrek taşlarımı.
7: Arif abi bitirme be abi. Biraz daha devam etsen ne olur sanki.
8: Arif Güven

0: ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abi hemen günün konusuyla ilgili mesajlar gelmeye başladı bile. Dediğimiz gibi böyle bir rivayet var. Derler ki bakanımız kitap yazıyormuş. Dedik muhtemelen gözlerdeki ışıltı olabilir kitabın ismi, bilmiyorum. Sizin hayatınız böyle bir kitap olsaydı yavrum adının ne olmasını isterdiniz? Günün sorusu budur. Teşekkürler. Şimdi biz bu derlemeye bakalım. Babacığım neredeydi? Evet. En son şunu okuduk. Derler ki işte Türkiye'de yaşanmış, hakikaten insanı şaşırtan olayların listesini yapmışlar. Çalmaya geldiği otomobili çalışmayınca tamir edip çaldığı haberi vardı. Bu nedir bakalım? Evet, bu çok acayipti ki çok da eski bir olay değil. Derlemişler ama biz okuduk bu haberi. Çünkü Sultan Gazi'de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan yoldan geçen bir araçla evine geri döndü. Kamera kayıtlarını izlediğinde kendisini bırakanların evini soyan hırsızlar olduğunu anladı. Buyurun. Bu biraz abartılı olmuş. Biz bu haberi kaçırmışız demek ki. Yeni görüyorum. Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler. Efendim? Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler. 14 numarada şu var. Takla atan otomobilin sürücüsü bir sigara verin gözünüzü seveyim diyor. Bu arada arabanın altında, yalnız hala altında. Hani beni buradan kurtarın diye bir sigara verin gözünüzü seveyim demiş ya. Bu haberi de hatırlamıyoruz. Bilmiyoruz. Buyurun, bunu hatırlıyorum. Türkiye turuna çıkan İsveçreli turistlerin yavrum bisikletini çalmışız. Vallahi Türkiye'nin tanıtım reklamlarında işte bunları göremezsiniz. Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistin bisikleti çalındı haberi var. Bu nedir? Bunu geçelim yavrum, bu hakikaten. Mezarlıkta korsan hoca denetimi diye bir haber var. Polis inanmadı, tek tek dua okuttu diye bir haber var. Velhasıl böyle bir derleme yapılmış. Bazılarını hatırlıyoruz, bazılarını hatırlamıyoruz. Geçelim. Başka ne oluyor ne bitiyor memlekette? Şuna bir bakalım ya. Ameliyat sırasında karnında mala unutmuşlar dedik. Ameliyatı inşaatta mı yaptılar, ne yaptılar yani? Ameliyatta kullanılan ve tıbbi bir araç olan mala Fatma Soylu'nun karnında unutuldu. Soylu hastaneye açtığı tazminat davasından 82 bin lira kazandı. Parayı ödeyen Sağlık Bakanlığı dava açtı. Oy oy. Bazen böyle ameliyat esnasında unutulan tıbbi malzemelerden bahsediyorlar. Allah'tan diyorum ki ameliyat masası insanın karnına sığabilen bir şey değil yani. Masayı unutacaklar neredeyse ya. Geçelim, kurban olduğum, hakikaten söylüyorum yani. Sıkıldığımız zaman malumunuz günün konusuna başvuruda bulunuyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Canım kardeşim, sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz. Diğerlerine çok fazla zamanımız olmuyor. Dediğimiz gibi böyle bir kitap yazılsa, hayatınızın anlatıldığı bir kitap olsa, o kitabın adının ne olmasını isterdiniz? Günün sorusu bu. Bana Instagram'dan yollamayın, Twitter'dan yollamayın. Sadece ve sadece WhatsApp numaramız 0530 071 4355. Şimdi mola mı veriyoruz? Minicik bir mola veriyoruz ki artık programı da bir nevi ortaladık. Buraya kadar yavrum, olandan bitenden memnun kaldıysan bir bu kadar daha Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam edecek. Öyle mi? Peki. Bir jingle vardı, onu girsem mi diye düşündüm de zaman mı yok. Peki o zaman ayrılmayın, birazdan buradayız.
1: Selam Arif abi, satış pasiyeliyim. Seni arabada dinliyorum. Bu senin yüzünden değiştirdiğim üçüncü iş oldu. Değiştirdim demeyelim de kovulduğum diyelim. Müşterilerin şikayeti üzerine geç gidiyormuşum, ilgilenmiyormuşum. Abi ya müşterileri de alıştır ya da bana radyonla bir iş ver.
2: Arife tarif gerekmez, o ancak yaşanır. Göklerde yıldız, yollarda ben, bu alemde de Arif Güven.
3: Selam Arif, merhaba. Seni dinlemek için her gün depoya geliyorum. Artık patron da işkillendi bu durumdan. Depoya gidip gelmeye çok başladım diyor. Seni depocu yapacağım diyor. Ne diyeyim ki sana? Hep senin yüzünden.
4: Arif Bey, her sabah kızımla okula giderken seni dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
5: Ben bayılıyorum.
6: Kemerler takılsın. Arif Güven Showtime başlıyor.
7: Var bir gariplik diyorsun.

0: katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey! İşini daha fazla

0: Yolda DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Of, mağaza ayrı.

0: dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: banyonuzun sesini
1: biraz daha yükseltince be. Buradayız. Hayret. Bütün klebe kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani konuyu verdiğimiz andan itibaren abi hemen yazmaya başlıyorsunuz. Bir dünya mesajımız geldi. Malibunuz günün sorusu buydu. Dedik ki abicim hayatım böyle kitap olsa kitabın adı ne olurdu? Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Umursamaz olurdu. Çünkü umursarsanız diyor kafayı yersiniz. Doğru mu? Doğru söylüyor. Merhabalar Arif. Ben Bozüyük'ten Murat. Kitap yazsaydım herhalde adı Ver Yetkiyi Gör Etkiyi olurdu. Bu kitap biraz çalıntı gibi geldi bana, bilmiyorum yani. Benim hayatım kitap olsaydı adı İncinmişsin olurdu. Serpil yollamış. Bahtsız Bedevi olurdu. Evet abi, bakacağız. Ne olurdu? Milliyetçi ve siyasi olurdu. Evet. Hayatımın dip noktası olurdu. Güzel. Buyur bak ne güzel yazmış. Benim hayatım kitap olsaydı abi adı şu olurdu. Çölde su arasam ütü bulurum. Voltran'ı oluştursam ben düzelteyim gözü olurum demiş yani. Benim hayatım kitap olsaydı kitabın adı Sakın Okumayın olurdu. İntiharı ertelemek olurdu abi. Eyvallah canım kardeşim, bakayım. Buyur. Benim hayatım kitap olsaydı adı imanı gevreyen sirk maymunu olurdu. Kurtlarla koşan kadınlar olurdu. Düşüş olurdu abi diyor. Eyvallah canım kardeşim. Benim hayatım kitap olsaydı, evet, adı yabancı olurdu. Çünkü her şey yabancıyım abi. Huzursuzluk olurdu. Benim hayatım kitap olsaydı adı Mutsuz Türk olurdu. Mutsuz Türk. Oy oy, bir dünya mesaj var bakayım. İnsanın anlam arayışı olurdu abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir yufka yürekli olurdu. Vay canım kardeşim. Benim hayatım kitap olsaydı bir yufka yürekli olurdu. Huzursuzluğun kitabı olurdu abi. Buyur. Ölüme fısıldayan adam olurdu abi. İki sefer ölümden döndüm diyor. Allah beterinden saklasın canım kardeşim. Hayatın kaynağı olurdu abi. Yenilgiden dönerken olurdu abi. Eyvallah. Hayatım kitap olsaydı kayıp zamanın izleri olurdu. Eyvallah. Buyur. Sefiller olurdu abi. Hayatım kitap olsa adı sefiller ki var. Erken kaybedenler olurdu. Güzel. Kafamda bir tuhaflık var olurdu abi. Benim hayatım kitap olsaydı adı deniz işçileri olurdu. Eyvallah canım kardeşim, balıkçıymış ya. Bir çöküşün öyküsü olurdu. Şahane hatalar olurdu. Şahane hatalar. Benim hayatım kitap olsaydı adı İnsan Ne ile Yaşar olurdu abi. Tehlikeli oyunlar olurdu gelmiş. Tam anlamıyla hayvanlar çiftliği olurdu abi. Çobanım ben diyor. Ay kırbalarım canım kardeşim benim. Masumiyet olurdu benim hayatım kitap olsaydı. Durulmayan bir kafa var olurdu. Ne yapacağını bilemeyen adam olurdu. Evet, güzel kitap ismi. Ne yapacağını bilemeyen adam. Bir delinin hatıra defteri olurdu abi. Buyur. Benim hayatım kitap olsaydı adı Aylak Adam olurdu. 6 aydır işsizim. Hadi inşallah en kısa sürede bulursun canım kardeşim. Sevgili dinleyenler, vallahi şu anda 75 tane okunmamış mesajımız var. Dolayısıyla da artık yollamayınız yani. Argo olanları yavrum okuyamayacağımı bildiğin halde yolluyorsun. Kurban olurum. Yazık yani. Tutulamayanlar olurdu abi. Kumarbaz olurdu. Buyurun. İtiraf etmiş. Bulantı olurdu. Kendi hayatıma bakınca diyor. Geçmişimi düşününce benim midem bulanıyor. Kitabın ismi Bulantı. Birazdan mı? Peki birazdan yine bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sürü var abi. Hayatımın değil de memleketin kitabını yazsaydık dış güçler olurdu yazmış ya. Dış güçler. Bakın burası çok önemli olurdu. Bakın burası çok önemli. Malum şeydi ya. Berat Bey değil miydi? Burası çok önemli. Birazdan kaldığımız yerden devam edecekmişiz. Canım kardeşim, kurban olduğum, olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
0: Şu anda Arif Güven dinliyorum ama galiba işimden kovulacağım. Yaptığım işe odaklanamıyorum gülmekten abi. Yarıp geçiriyorsun bizi, helal.
2: 3 defa oldu mesaj gönderiyorum. Arif Güven'den de vazgeçemiyorum.
3: Abim, canım abim, günaydın, hayırlı zamanlar. Seviyoruz seni abim. Arif abim benim be. Arif abim benim be.
4: Abi sabah müşteriler biner binmez Arif Güven'i açar mısın diye. Ne iş abi, sen ne yaptın bu millete?
5: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
6: Antalya Manavgat'tan Dolmuşçu Hasan ben. Arif Güven dinliyorum. Ve şu anda dua ediyorum. Aracıma müşteri binmesin de sesi kısmak zorunda kalmayayım.
7: Arif Güven Show'da.

0: Mesajlar. Hayatım kitap olsaydı abi adı ne olurdu? Günün sorusu buydu. Teşekkür ediyoruz bütün kleve kahraman arkadaşlarımıza. Bakayım. Hayatı boyunca kaybeden adam olurdu abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Diyor ki benimki kitap olmazdı abi. Benimki defter olurdu. 120 sayfalık kareli. Eyvallah. Pasaklının günlüğü olurdu. Hayatım kitap olsaydı bakalım. Ülkemin zenginleri patron altın, jelibon, bakır, gümüş ne ararsan var olurdu. Aa güzelmiş ya. Güzel. Bir kendime geleyim olurdu abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım benim hayatım kitap olsa garibanın yüzü güler mi olurdu? Kolay gelsin. Esra ben demiş. Benim hayatım kitap olsaydı bağıtsız bedevi olurdu. Bağıtsız bedevinin benden şanslıdır olurdu. Eyvallah abim. Benim hayatım kitap olsaydı bakalım. Neredeydi ha? Saftirik merhametli olurdu. Kitap yazsaydım ben ekonomistim olurdum. Benim hayatım kitap olsaydı bakalım. Abi bağımsız bedevi olurdu. Hüseyin'im yollamış çok geliyor. Olumsuzlukların çaresizliği olurdu. Bursa'dan selamlar. Aleyküm selam. Bakalım hayatınız kitap olsaydı ne olurdu? Ben kötü bir insan mıyım olurdu abi? Eyvallah. Bir alfa erkeğin günlüğü olurdu. Koçum benim. Benim hayatım kitap olsaydı kalk o bilgisayarın başından olurdu. Annem sürekli öyle söylüyor abi. Kalk o bilgisayarın başından. Sevilmenin şımarıklığı olurdu. Sil baştan olurdu. Ne alakaysa kavanozdaki dinozor olurdu abi. Salak akıllı olurdu. Salak akıllı. İlginçmiş abi. Salak akıllı. İntihara doğru olurdu. Yıkık yaşamlar olurdu. Bir enayiden hayata dair olurdu. Güzel. Bağıtsız bedevi olurdu tabii ki. Gülümse kaderini olurdu. Eyvallah canım kardeşim. Vallahi bir dünya mesaj var. Bakalım. Yozlaşmış ruhlarla dans olurdu abi. İlginç diyor. Sıkıcı bir gecenin mahsulü olurdu. Hayatıma bakıyorum da diyor. Sıkıcı bir gecenin mahsulü güzelmiş. Sarılıp bıraktıklarım olurdu. Vay güzel. Hayallerin yıkılışı olurdu abi. Tutamayanlar gelmiş. Abi ismi olmazdı. Tamamen mat siyah bir kapak olurdu. Simsiyah. Onur yollamış da ya güzel espri de ya bunu ben yayında söylemeyeyim şimdi. Onur'um teşekkürler. Benim hayatım kitap olsaydı adı hayatın kitap olsaydı ismi ne olurdu? Şeytanın günlüğü olurdu. Merhaba ben yıkık olurdu. Merhaba ben yıkık. Yaşama tutunma çabası olurdu abi. Kötü insanlarla 100 yıllık mücadele olurdu. Buyurun. Benim hayatım kitap olsaydı acıların çocuğu olurdu abi. Acıların çocuğu. Bir kaybediliş öyküsü olurdu. Boş bir hayat olurdu. Bitse de gitsek olurdu abi. Bitse de gitsek. Sefiller olurdu. O çok geliyor. Sefiller yazmayınız. Bedevi yazmayınız. Ara okursun olurdu. Kitabın ismi bu. Düşünsene bir ara okursun yazıyor kitapta. Güzel abi. Kaybetmenin 100 yolu olurdu abi. Sollama beni, sollarım seni hayat olurdu. Vallahi artık yollamayınız gençlik. Son pişmanlık neye yarar olurdu? Güzel. Bak diyor ki benim hayatım kitap olsaydı abi kitabın ismi mal beyanı olurdu. Mallığın kısa tarihi olurdu. Mallığın kısa tarihi. Sevgili dinleyenler. Evet. Bayağı bir mesajımız var. Artık yollamayınız. Birazdan yine bakacağız.
1: Arif Güven dinliyorum. İşe de gidemiyorum. Radyoyu kapatıp iş yerine geçemiyorum.
2: Şu anda Arif'i dinliyorum.
1: Neden dinliyorum? Bilmiyorum.
2: Hayırlı yayınlar. Arif Bey, sizi dinlerken çalıştığım restoranda fritözden alev çıktı. Bunun sonucunda patron tutanak tuttu. Neden kaynaklandı sorusuna Arif Güven dedim.
3: Selamın aleyküm. Şu anda Arif Güven dinliyorum. Yollara devam ediyorum.
4: Arif abi, direkt tepesinde seni dinliyoruz abi. Yapma böyle ince espriler. Aboneler bize pis pis bakıp gülüyor.
5: Şu an Arif Güven dinliyorum. Kafam İsveçli bilim adamları gibi.
6: Şu anda Arif Güven Showtime dinliyorum. Çocukları okula bıraktım. Hala eve giremedim. Kapının önünde arabada oturuyorum.
7: Abim, Çanakkale bir gaymura günaydın. Seviyoruz seni be reis, seviyoruz. Seviyoruz seni be reis, seviyoruz.

0: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım. Ben de buradayım.
1: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım. Arif Güven
2: Show. Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
3: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
4: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
5: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
11: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
12: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
13: Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
9: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
5: Arif Güven Showtime.
10: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur, ben de buradayım.
11: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
12: Selam Arif Güven, Löbürgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
13: Ben Merve.
14: Ben Cansu.
15: Ben Büşra.
16: Ben Aslı.
17: Ben Tuğçe.
18: Ben Şennur.
12: Seni dinlemekteyiz.

0: Mesajlar. Evet abi. Bir tane daha kitap yazıyorum demiş ki, pasaklı ev kadınlarının gerçek yüzünü yazan titiz kadın olurdu. Vay be. İlginç. Nedir abi günün konusu? Dediğimiz gibi hayatınız kitap olsaydı yavrum adı ne olurdu? Bundan bahsediyoruz. Çok çok da teşekkür ediyoruz bütün dostlarımıza. Bakayım. Oy maşallah. Bir çöküşün öyküsü olurdu abi. Geçelim. Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim olurdu abi. Boşa geçen yıllar olurdu. Güzel değil, sempatik olurdu. Çünkü bana herkes aynı şeyi söylüyor demiş. Güzel değil, sempatik. Daldan dala atlayan adam olurdu abi. Niye abi niye? Daldan dala atlayan niye? Dur bakayım. Deryacığım bunu okumayayım. Teşekkür ediyorum. İnsan gerçekten hayret ediyor olurdu. Hayatım kitap olsaydı... Çatalım priz de bana kısaca keriz de olurdu. Güzelmiş abi. Çatalım priz de bana kısaca keriz de. Kitabın ismi bu abi. Güzel. Yıllar yorgun ben yorgun boşa geçti seneler olurdu. Aa Yüksel Üzen şarkısı değil miydi ya? Yıllar yorgun ben yorgun. Böyle geçiyor ömür olurdu. Bedrettin yollamış diyor ki benim hayatım kitap olsaydı Bedrettin de Hakk'a doğru olurdu. Ben neredeyim olurdu? Geldiğime pişmanım olurdu. Hızlı hızlı geçiyorum. Birbirinin aynısı olanları okumuyorum. Hoplatamayanlar olurdu abi. Hayallerimde mutluyum olurdu. Bakayım. Yalnızca kendim ve ben fazla olurdu herhalde. Şeytanın gözleri olurdu. Diğit çocuklarıyla mücadele olurdu. Diğit'i söyleyemedim. Benim hayatım kitap olsaydı Okuma filminin çıkmasını bekliyor olurdu. Güzelmiş abi. Tek kelimeyle sabır olurdu, sabır. Eyvallah. Uçurumun kıyısındaki can feryadı olurdu. Uçurumun kıyısındaki can feryadı. Bakalım. Genç cadının acıları olurdu abi. Benim kitabım, daha doğrusu benim hayatım kitap olsaydı adı Böyle Olmamalıydı olurdu. Böyle Olmamalıydı. Güzel. Tabii bu dandik isim yüzünden pek bir satmazdı gibi geliyor ona. Neyse yani. Bak benimki hayatım kitap olsaydı vasat roman olurdu abi. İsmi olmazdı herhalde diyor. Bu geldi simsiyah olsun demişsin zaten. Benim hayatım kitap olsaydı o son dubleyi içmeyecektim olurdu. O son dubleyi içmeyecektin oğlum. İsmim ve soy ismi olurdu herhalde abi. Eyvallah canım kardeşim. Acı ve zevk olurdu. Agresif olurdu. Sefiller geldi yine okuduk bakalım. Benim hayatım kitap olsaydı aman sonra yaparım olurdu adı diyor. Aman sonra yaparım. Ne halt yiyeceğini bilememe sanatı olurdu. Ne halt yiyeceğini bilememe sanatı. Güzel. Benim hayatım kitap olsaydı ders çalışmaya çalışan dinozor olurdu. Vallahi sevgili dinleyenler baya bir mesaj kalacak. Yapacak bir şey yok. Çok fazla çünkü mesajınız var. Deli derviş olurdu. Benim hayatım kitap olsaydı demiş. Deli derviş. Eyvallah. Buyur. Benim hayatım kitap olsaydı öldüm ama nefes alıyorum olurdu. Öldüm ama nefes alıyorum. Adını sen koy olurdu abi. Benim hayatım kitap olsaydı adı çılgın esnaf olurdu. Eyvallah kardeşim benim. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler. Buyur. Benim hayatım kitap olsaydı adı iyi olmaya çalıştıkça kötülük buldu olurdu. Talihsiz Serüvenler dizisi olurdu. Diyor ki abi bak. Benim hayatımdan kitabı bırak kitap adı bile olmaz abi. Kazanamayanlar kulübü olurdu. Eyvallah çiçeğim. Mola mı sevgili dinleyenler? Bir mola vermemiz gerekiyormuş. Yanlış saksıda büyüyen çiçek olurdu herhalde abi diyor. Dipnot satmazdı. Benim hayatım kitabı olsaydı bu güzelmiş bak ya. Abi kısa ve net asgari ücret olurdu. Şimdi abi ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Kurban olduğum olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif hoş geldin arkadaşım. Tekrar hoş geldin. Neşe getirdin. Teşekkürler.
3: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Mecazi Mürsel'le Neşe Gedine koymana bayılıyorum abi.
4: Antalya Kemer Bel dibinden selamlar. Arif Güven dinliyorum. Çünkü yüzümüzü bugünlerde güldüren ender kişilerden birisin abi.
5: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Hayattan zevk alıyorum.
6: Arif Kapadokya'dan günaydın.
7: Helal olsun sana abicim. Kolay gelsin. Hatay'dan Ömer.

0: güven. Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha...
2: Son parti, şöyle bir mesajlara bakacağız. Evet. Bütün herkese çok çok teşekkürler. Bakalım. Abi hayatın kitap olsaydı adı ne olurdu? Bakalım. Kitabımın adı Özledim Seni. Yine çık gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlüm olurdu. Oy ben sana kurban olurum be. Keşke hiç bitmesen abi. Hep radyoda sen olsan. Buradayız işte. Tadını çıkartın. Bitmeyen, yollara yetmeyen yıllar olurdu. Vay. Güzelmiş abi. Menemenli tırcı Gölükoğlu'ndan selamlar diyor. Güzelmiş. Bitmeyen, yollara yetmeyen yıllar. Tam bak sektörüyle alakalı. Güzel abi.

0: abi hayatım kitap olsaydı şanslı mı şanssız mı olurdu herhalde diyor. Duygusuz olurdu. Kısa ve net hiç olurdu abi. Hayatım kitap olsaydı belirsizlik olurdu. Boşa çekilen kürek olurdu. Bakalım. Hayattan öte olurdu. Sefiller olurdu net demiş abi. Ağlamayı sevmedim terlik giymeyi de olurdu. Aa neden? Ağlamayı sevmedim terlik giymeyi de. Örnektir satılamaz olurdu herhalde abi diyor. Okumalık kitap olurdu. Umuda yolculuk olurdu. Rüyalarımda bile renk körüyüm olurdu. Kitabın ismi bu. Rüyalarımda bile renk körüyüm. Cehennem bileti olurdu abi. Lucifer sen misin? Bu ne dur bakalım. Çöküş olurdu. Çöküş yaşadım çünkü diyor. Zirveden en dibe abi. İnşallah yine abi toparlarsın ne diyelim yani. Umutsuzluğun gölgesinde bir ömür olurdu abi. Kitabın ismi. Çok karamsar oğlum. Düğüm olurdu demiş ya düğüm. Kötü sürprizler olurdu. Hiç olan bir ömür olurdu. Sapık şeyler olur demiş ya. Aa niye? Şapşıkmış ya ben yanlış okumuşum özür dilerim. Dedim sapık şeyler ne ya? Lütfen okumayın olurdu abi. Kitabın üzerinde bu yazıyı gören herkes satın alıp okumak için yanıp tutuşur da emin ol diyor. Lütfen okumayınız. Çok sevdik ne oldu? Sayemizde tekel zengin olurdu abi. Kitabın ismi bu mu yavrum? Sevgisiz büyüyen çocuklar ordusu olurdu. O öldü perde kapansın olurdu. Tövbe yarabbim ya. Kısa ve net yayla ne atılır ok malumunuz. Ok demiş ama ok değil tabi yani. Gariban bir atın tüylerini diken diken eden ibretlik hikayesi olurdu. Toparlıyoruz canım kardeşim. Bir yılda gerçek dünya olurdu abi. Yıkık düşler bulvarı olurdu. Git ya da gel ya da medcezir olurdu. En kötü tercihler nasıl yapılır olurdu. Güzel. Kan benim damar benim olurdu. Var diye böyle kan benim damar benim kan benim damar benim. İncinmişsin olurdu bu geldi. Herkesin hayatına kimse karışamaz olurdu. Bir penguenin uçma çabası olurdu abi. Çünkü hep saçma saçma şeylerle uğraşıyorum demiş. Bir penguenin uçma çabası. Şimdi şanssızlığın çaresini bulamamış olurdu. Tembel ve üşengeç olurdu herhalde abi diyor. Teşekkür ederim bütün dostlarımıza vallahi söylüyorum. Gözden kaçan varsa şu ana kadar okuduklarımızdan özür diliyoruz. Belki birbirinin benzeridir o yüzden es geçmişizdir. Daha okuyamadığımız da az kalmış abi ya. Dur hemen aradan çıkartayım. İlginç olanları söyleyeyim yani dur bakayım. Sanırım hayal kırıklığı olurdu abi. Eyvallah kalabalık içindeki sessizlik olurdu. Güzel. Bu da mı gol değil olurdu? Güzel. Bu da mı gol değil? Abi hayatım kitap olsaydı evet. Burası benim krallığım olurdu. Güzel. Düşünemiyorum o halde malım olurdu. Düşünemiyorum o halde varım değil de malım. Güzel. Ben tek size hepiniz olurdu. Erken kaybedenler geldi bu. Evet evet final yapalım artık. Bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler dediğimiz gibi sağ olun, var olun. Yalnız bırakmadığınız için de çok çok teşekkürler. Emme gel gör ki... Babacım birazdan yazıyor. Sonrasında malumunuz finalde helal olsun hikayesiyle hep birlikte dağılacağız.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
3: Arif Güven Show.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi buradayım.
7: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
1: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
2: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
3: Arif Güven. Showtime.
4: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
6: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
7: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
8: Selam. Kırklar elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçları

0: Strasse numara 66 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Schittichprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Schittichprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha fazla

0: de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe. Ben de buradayım. Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail.

0: Cahil, ben de buradayım.
1: Arif abi selam, biz Gebze'den seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
2: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
3: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz, ben de buradayım.

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Yazıyor, yazıyor haberlerine geldik. Bütün Kleve kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün de yalnız bırakmadınız. Bir dünya mesajımız vardı. Mümkün olduğu kadar da dile getirmeye çalıştık. Şimdi ne oluyor da bitiyor bakalım. Bu nedir? Kapora dolandırıcılığı. Tehlikesine dikkat. Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden kapora dolandırıcılığı vatandaşları mağdur ediyor. Nedir hikaye? Kapora dolandırıcılığının arttığını söyleyen bir abimiz konuşmuş. Araç 2 gün ilanda kalırsa aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Yavrum kime karşı dikkatli olacağız artık, sapıttık biz de yemin ediyorum. Ona dikkatli ol, buna dikkatli ol. Bu nedir? Sağanak yağmurda böyle banyo yaptı. Bursa'da 10 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklar yağmur doldu. Vatandaş tıkanan logarların kendi imkanlarıyla açmaya çalışmış. Sıcak ve nemden bunalan kimi vatandaş da sağanak altında duş aldı. Geçelim. Bu şey neredeydi? İş makinesi tehlikeli. Bak bulduk. İşçilerin tehlikeli eğlencesi. Yavrum ne yapmışlar biliyor musunuz? Hama bildiğin bu işte hani iş makinesi kepçeye bağlamışlar. Ucuna kepçeyle hama döndürmüşler. Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler hama kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını Luna Park'a çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yükseklikte hızla dönmeye başlayan işçilerin yürekleri ağzına getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçelim. Bu ne? Buyurunuz. Yol çöktü, otomobil içine düştü. Haberlere bak abi. Yol çöktü, araba içine düştü. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöküntü oluşan yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düşmüş. Nasıl yaptıysak yolları çöküyor artık. Sebep? Yağmur yağdı oğlum. Çukura düşmüşler. Bak memleketimden kareler demişler. Memleketimden çukurlar onlar. Kareler değil. Kuyruklara bir yenisi daha eklendi. Bedava olduğunu duyan sıraya girdi. Nedir hikaye? Konya'da Ereğli Belediyesi vatandaşa ücretsiz kavun ve karpuz dağıtmış. Bedava kavun ve karpuz almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturmuşuz yavrum. Ay ay. Bunlar hep varlıktan biliyorsunuz yani. Karpuz kuyruğu. Metrobüsteki kadın yolcu fotoğrafını çeken tacizciye tokat attı. Helal olsun ablaya. Beylikdüzü'ndeki metrobüste kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs vatandaş tarafından yakalandı. Telefonda fotoğraflarını gören kadın tacizciye tokat attı. Abi bu nedir? Bu sapıklık anlamıyorum ki ya. Ben hep söylüyorum bu cinsellik konusunda hakikaten yani dünyanın Afrikası falanız herhalde yani. Bu nasıl bir açlıktır arkadaş yani? Bu nedir? Avrupa'ya kızdı, pedallı ATV yaptı. Körfez ilçesinde oturan ve yurt dışına giden paralara kızan bir vatandaş tamamı yerli imkanlarla pedallı ATV yapmış. Yavrum şimdi görüyorum. Abiye buradan seslenmek istiyorum. Gözünü seveyim sen Avrupa'ya falan kızma abi. Vallahi söylüyorum. Ya bu çok bir şeye benzememiş. O yüzden söylüyorum. Ucuz yırtmışız yani. İyi Allah'tan NASA'ya kızıp pedallı roket üretmeye başlamadı yani. Al. Suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı kelepçelenip götürüldüğü sırada kendisini yumruklayıp mağduru oynamaya kalktı. Ki görüntüleri de var. Kendi kendine tokat atıyor. Dedik ne güzel iş işte. Önce bir gülüyorsun tabii de. Sonra yüzünü ne yapıyor oğlum bu? Adam kendi dayağını yanına getirmiş karakola. Öyle söyleyeyim. Bu nedir? Nefesini 22 dakika tuttu. Ne diyorsun ya? 22 dakikadan bahsediyorsun yavrum. 22 dakika. Çin'de gerçekleşen serbest dalışta izleyenlerin nefesi kesildi. Alman sporcu tek nefeste 22 dakika suyun altında kalmış. 22 dakika. Bu adam bir şey söyleyeceğim. Tüplü dalışlara tüp diye katılsa yeridir abi 22 dakika. Bir bakın bunun kesin bir tarafında bir solungaç vardır abi. Yoksa da 15. dakikadan sonra olmuştur yani. 22 dakika nasıl nefes tutar insan ya? Ha? Antrenmanları Cevizli Bağ avcılar arasındaki metrobüste mi yaptı? Hani hayatta kalmak için nefesini tuttuysa. Tabii canım. Başka var mı? Şöyle bir bakıyorum. F5 yapalım. Hızlı hızlı geçiyorum. Yazıyor. Bakayım. Sokak kedisini evlat edindi sonra fakirlik belgesi çıkarttı. Hikaye çok uzunmuş bakmayalım da. Kedi de inandırıcı olsun diye fakir rolü yapmış resmen fotoğrafta yemin ediyorum. Fakir bakıyor yani. Kurban olayım. Evet bu kadar yeterli olmuş olsun. Var mı diye şöyle bir baktım da. Yap bir F5 yap abi. Bir yenile bakayım sayfayı. Yok bizim format uyacak herhangi bir haber yok abi. Sevgili dinleyenler, artık birazdan final, birazdan veda, birazdan bizden bu kadar demenin tam zamanı, dağılmanın tam zamanı. Dolayısıyla ayrılmayın.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
4: Arif Güven, Show'da.
5: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
6: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işte.
7: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
8: Ben Merve.
9: Ben Cansu.
10: Ben Büşra.
11: Ben Aslı.
12: Ben Tuğçe.
13: Ben Şennur.
7: Seni dinlemekteyiz.

0: esküven Showtime.
1: Bay be. Sevgili dinleyenler, Muhallibunuz bugün de yüzdük. Artık sonuna geldik dediğimiz yere geldik. Öncelikle katılım gösteren herkese çok çok teşekkürler. Sessiz kahramanlarımıza aynı şekilde. Çünkü onlar da şey diyorlar, abi fabrikada çalışıyoruz, dinliyoruz ama yazamıyoruz gibi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diyoruz ya, amaç belli. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtmaya çalışıyoruz. İnşallah da becerebiliyoruzdur. Hatamız olduysa da insanız canım kardeşim. İstemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Şimdi finalde böyle bir helal olsun haberi. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Ki sağ olsun Nevzat'ım Türkiye'ye tatile geldi. Tatildeyken bile helal olsun haberini yolluyor. Dedik ki bugünün helal olsun haberi. Nevzat'ımız olsun abi. Yolladığı habere şimdi baktım. Daha yeni bakabildim. Biz bu haberi malumunuz sıkı takipçiler biliyorlar. Dün okuduk finalde. Yaptığı harekette insanlık ölmemiş dedirtti. Kaybolan Dana'yı budarak sahibine teslim etti haberini. Nevzat'ımız tevekkülü dün dinleyemediği için böyle bir haber yollamış. Bir de şöyle bir şey vardı. Bu haberi dün okuduğumuz için bunu es geçiyoruz da. Dün de istenen bir hikaye vardı. Hikaye değil aslında. Güzel böyle bir anekdottu. Ricasıydı arkadaşımızın. Dedim ki artık çok böyle hani zamanımız kalmadı. Biraz uzun bir hikaye. Hikaye şu. Kısalta anlatmaya çalışayım. İşte soğuk böyle bir işte bir sabah düşünün canım kardeşim. Bir adam işte metro istasyonunda Washington'da sallıyorum işte kemanıyla 45 dakika boyunca abi sürekli böyle bir şeyler çalıyor. Bu süre içerisinde işte herkes işe yetişme telaşında, dolayısıyla yaklaşık böyle hani sallıyorum 1000 kişi kemancının önünden geliyor gidiyor abi. Kemancı çalmaya başladıktan sonra 3-5 dakika kadar sonra ilk kez orta yaşlı bir adam kemancıyı fark ediyor. Yavaşlıyor, birkaç saniye sonra da gitmek zorunda olduğu yere yetişmek üzere yine yoluna devam ediyor. Kemancı bir iki dolar bahşişi ondan bir iki dakika sonra alıyor. Bir kadın yürümesine ara vermeksizin parayı kemancının önüne koyuyor. Kaba atarak hızlıca önünden geçiyor gidiyor. Birkaç dakika sonra başka bir adam duraksıyor. Eğilerek dinlemeye başlıyor ancak saatine göz attığında işe geç kalmamak için acele ettiğini belirten ifadelerle hızla yoluna devam ediyor. En fazla dikkatle duran ise 3 yaşlarında bir oğlan çocuğu oluyor. Annesinin çekiştirmesine rağmen çocuk önünde duran kemancıya dikkatlice bakıyor. En sonunda annesi daha hızlı çekiştirerek çocuğu da yürümeye zorluyor. Oğlan arkasını dönüp kemancıya bakarak çaresizce annesinin peşinden gidiyor. Buna benzer şekilde birkaç çocuk daha oluyor. Hepsi de anne babaları tarafından yürümeye devam etmek için zorlanıyorlar. Hikaye bu. Çaldığı 45 dakika boyunca kemancının önünde sadece 6 kişi. Çok kısa bir süre duruyor. 20 kişi duraklamadan yürümeye devam ediyor, para veriyor. Kemancı çaldığı süre içerisinde 32 dolar para topluyor. Çalmayı bitirdiğinde ise sessizlik hakim oluyor ve kimsenin onu durdurduğunu fark etmeden alkışlamıyor. Velhasıl şöyle bir şey oluyor. Hiç kimse onun dünyanın en iyi kemancısı olduğunu ve elindeki 3.5 milyon dolarlık kemanla yazılmış en karmaşık eserleri çaldığını anlamıyor bile. Oysa bu arkadaşımızın metrodaki bu mini konserinden 2 gün önce Boston'da verdiği konser biletleri ortalama 100 dolara satılmış. Bu gerçek bir hikaye biliyor musunuz? Öylesine bir kılıkla metroda keman çalıyor. Washington Post gazetesi tarafından algılama, keyif alma ve öncelikleri üzerine yapılan bir sosyal deney gereği bu kurgulanıyor. Sorgulanan şeyler, sıradan bir yerde, uygunsuz bir saatte güzelliği algılayabiliyor muyuz? Durup ondan keyif alabiliyor muyuz? Beklenmedik bir ortamda bir yeteneği tanıyabiliyor muyuz? Dünyanın en iyi müzisyeni, dünyadaki en iyi müziği çalarken önünde durup dinleyecek bir 3 dakikamız dahi yoksa, sevgili dinleyenler, hayatta başka neleri kaçırıyoruz acaba?

Ünlü hikaye ricasıydı kardeşimizin. Aklında kalmış. Bir kez daha dile getirdik. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de abi güle güle mesajları geliyor. Sağ olun, var olun. Ne diyelim? Keyifliydi, güzeldi. Yeniden buluşuncaya kadar. Dostlar, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

gibi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

hanımlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey! İşini daha

0: Nokta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bize bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

bize dedikleri üç hece.

Biliyorum. Test, test, test.

0: Yalan Dünya'da işte bir hafta sonuna daha geldik. Merhaba dostlar. Saatlere şöyle bir göz attığımızda 17.03'e doğru ilerliyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler. Peki bakalım bakalım kimler bizlerle birlikte? Reklamlardan sonra buradayız.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schittenholz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schittenholz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
10: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
12: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
13: Radyo Merhaba, Paydos başlıyor.

0: Peki paydos başladı. Şu an teknik bir sorun yoktur tahmin ediyorum. Değil mi? Varsa bana bildirirseniz çok sevinirim. Mesela özellikle Facebook'taki yayınımızı herkes canlı yayın yok mu diyor. Allah Allah, hayırdır inşallah ya.
1: Aşkı sana anlatamam.
0: Canlı aslında yayınımız ama. Bir bakın bakalım.

0: gösterir.
1: Şimdi Hasan Bülent Su izliyor ama
0: izin verirsen.
1: Neden acaba?
0: Kalbimin yarısı senin.
1: Peki radyodan duyanlar, televizyon bölümümüzden izleyenler, güzel bir hafta sonu olsun. Dışarıdaki yağmuru takmayın kafaya, aman. Burası Hamburg. Murat da yazıyor. Ya şaşırtmayın beni, ne oluyor arkadaşlar? Yayın devam ediyor aslında. He? Bir sorun mu çıkıyor? Bilmiyorum ki. Bakalım bir bağlanalım. Normalde olması gerekiyor.
0: Seni

şeyler ters gidiyor ama ne gidiyor ben de bilmiyorum. Dur bakalım. Arıyor şu anda, hatta bağlayabilirsek. Evet.

Peki bakın Bülent Su yazıyor. Bülent abi devamlı şöyle bir iki tane bildirim yap, beğendi falan yap, görsünler. Yani normalde yayındayız, herkes görüyor. Benim gördüğüm kadarıyla görünüyor ama neden sizde görünmüyor onu bilmiyorum. Şu an mesela Bülent Su bizi canlı izliyor tahmin ederim. Yani dışarıdan başka bir şekilde camdan mı bakıyor yoksa stüdyoya? Evet bak can, Allah Allah. Ya canlı yayın kardeşim, niye böyle diyorsunuz ya? Şuradan mı bir sorunumuz var acaba? Bir bakalım. Allah Allah. Şimdi geliyoruz efendim. Bir saniye bekleyin. Normal moddan açalım. Buyurun. Evet, şimdi oldu mu? Kısaca bir bekleyin. Kerim sistemi değiştiriyor.

0: Kerimciğim merhaba.
1: Efendim merhaba. Efendim.
0: Şimdi bazı arkadaşlar diyor görüntü ve ses güzel geliyor diyebilirim diyor. Ama bazıları da diyor ki yayın bize gelmiyor diyor. Radyoda her şey okey. Karşımdaki televizyonda her şey okey. Neden olur sence? TikTok'tan da soruyorlar.
1: Oradan bir resim. Oradan bir resim atsınlar o zaman bizim radyoya. Ben bir bakayım ona.
0: Yani öyle bir sorun olmaması lazım aslında. Sistemi değiştirdin diye belki bir şeyler olur.
1: Ama play sisteminde bir şey değişmedi aslında.
0: Ya bir de ben bakayım. Buradan da bakayım ben. Peki teşekkür ettim. Görüşürüz.
1: Ben bir şey değil. Görüşürüz. Sağ ol.

Bizde her şey okey. Duyuyor musun kardeş benim sesimi? Sağır mısın sen ya? He? Sana diyorum Samyar. Peki Bekir abicim. Bakayım Bekir abi geldiyse belli olur. Duyuyor musun abi beni? Duyuyor. Aa, adam paylaşmış bile yayınımızı ya. İzleyemeyenler, bizden kaynaklı bir sorun yok efendim. Bu arada bizim yeni uygulamamızı indirirseniz seviniriz. Uygulamayı indirenler böyle bir ekran görüntüsü alsın. Sistemi değiştirdik çünkü o sistem değişir değişmez gayet güzel oldu diye tahmin ediyorum. Paylaşın bizde, ekran görüntüsünü alıp paylaşın efendim. Ne görünüyor sizde bilmiyorum ki. Ama önemli olan radyodan sesimiz gayet güzel geliyor, ben gördüm. Televizyondan karşıda kendimi izliyorum. Samyar da bana bakıyor bakıyor gülüyor. Yakışıklılığıma tabii ki gülüyor. Çirkin adam. Pis herif. Yine sigara içiyorsun değil mi? Evet, Facebook'taki takipçileri göremiyorum. O belli ama yayın gidiyor efendim. Evet, yayın gidiyor. Önemli değil ya, gitmese de olur. Duyuyorum diyor. Görüntü var mı abi, onu söyle bana. Duyuyorum diyor ya. Abi 3 kuruşluk aklım var. Bak 2 gündür tansiyon dolayısıyla yayın yapmıyorum. Tamam mı? 2 gün oldu. Yayında değiliz, akşam yayınlarında. Sabah yayınlarındayız. Bekir abi. Beni yorma abi. TikTok okey diyor. Maruf Berlin, çok teşekkür ederim. Sağ olasın.

Elon Musk bugün dünyanın ilk trilyonu oldu efendim. Trilyoner adam yani. Öyle milyonluk falan değil, artık trilyonluk oldu. Serif. Ne yapacaksın o kadar parayı? Öbür dünyaya mı götüreceksin? Biraz da Sam yara ver.

Ne kadar versin sana? Bir 5 euro yeter mi? He? Ne yapacaksın? Çok para rahatsız eder insanı ya. Vallahi 6,5 euro. Ne yapacaksın 6,5 euro? Ne alacaksın? Allah seni kahretsin. Defol. Hadi iyi hafta sonları.

Abi Facebook'tan izleyenler bak. Vallahi saçlarım dökülecek sizin yüzünüzden. Duyuyorum demeyin. Görüyor musunuz Facebook'tan? Bir yorum yazın ya. Allah Allah. İstiyorsanız kapatırız yayın. Sorun yok ya. Adam duyuyorum. Takmış duyuyorumu. Yapacak bir şey yok. Duyuyorum diyor. Hoppa! Evet, Elon Musk bugün dünyanın ilk trilyonu olarak, trilyoneri daha doğrusu, trilyoner. Dilim dönmüyor, dilim, adamda o kadar para var. Evet, yanlış duymadınız, trilyoner. Yani saniyede 396 dolar kazanıyor, dakikada 23.782 dolar kazanıyor. Yani günde 34.246.575 dolar kazanırsak ancak, bak, günde her gün kazanacağız ancak o zaman Elon Musk'a yaklaşabiliyor musun? İstemem ki o kadar parayı. Ne yapayım ki o kadar parayı?

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıklamışlar. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, acıktım bana. Kopsun bay fırtına, kopsun be. E tamam, izliyorsun, niye o zaman söylüyorsun? Allah Allah, izliyorlar. Yok ki izlemiyoruz. Şey kapatmışlar bizim sayfada. Ne diyorlar onun ismine? İzlenme sayısını göremezsiniz. Görseniz de net göremezsiniz. Tam rakamı size bildirmez. Bize bildirir. Neyse, 5 tane lezzet var efendim. Evet, yoğurtlu dünyanın en güzel yemeklerini açıklamışlar. Şu saatte değil, günün her saatinde yiyebileceğiniz bir yemek. Çökertme kebabı. 1 numara. Mantı olmazsa olmazları da güzel yapıldı mı tadına doyum olmaz. Yoğurtla servis edilen tavuk şiş dünyanın en iyi yemeklerinde 3. sırada. Haydari mezelerden en güzelleri diyebiliriz. Çılbır, yer misiniz çılbır? İzmirliler bilir çılbırı. Dünyanın en iyi yemeklerinde Hintlilerin tandorisi 8 numaradaymış. Yine Hintlilerin raitası var. Vay be, Türkiye'ye bak ya. Ama şiş barak Lübnan'ın o 1 numara olmuş. Şiş barak Lübnan. Denemek lazım.

0: Yok abi. Bak ben kel olursam Hasan abi, Bekir abi, ben kel olursam bu birkaç tane dinleyici grubu var. Bunlar troll diyorum ben size. Deli diyorsunuz beni. Abi diyor, görüntün var mı yok mu, görmüyoruz seni diyorlar. Kardeşim bir gözlük takın ya. Bak benim gibi olun. İki tane üç tane takın ya. Takın abiler ya. Ne olursunuz ya.
1: Beni gülerken göreceksin.
0: Vallahi billahi ya. Yoğurtlu makarna var mı? Türkiye'nin yarısı bunu yiyor demiş. C3NK62. Yaparız kardeş, yoğurtlu. Güzel olur değil mi? Yoğurtlu ama böyle sarımsaklı yoğurt olacak makarna. Vallahi yenir günün her saati. Makarna öyle bir yemektir ki beklese bile ertesi günü yesen lezzetinden bir şey kaybetmez. Az bir şey ısıtıyorsun, tamam bitti. Ya açlığı bastırmak için mesela bazen sizde oluyor mu bilmiyorum. Ben de böyle kendi kendime diyorum ki Kazım diyorum, çok göbeklendin diyorum, biraz diyet yap diyorum kardeşim. O iki gün diyet yapıyorum sözüm ona. İşte yani diyet yaptığımda dürüm yiyorum. Diyet, benim diyetim öyle. Şimdi böyle kendimi kasıyorum kasıyorum kasıyorum, yemiyorum yemiyorum kardeşim, ondan sonra önümde böyle koca bir tabak makarnayı buluyorum. Kendi kendime birdenbire makarna yapmışım, makarna yiyorum Maruf abi. Yani diyet bana göre değil, bilmiyorum siz diyeti nasıl karşılıyorsunuz, diyet sizde var mı? Valla bana gördüklerim yetiyor. Biz görmüyoruz diyenler artık o sizin kendi şeyiniz değil mi? Benim yapabileceğim bir şey yok orada. Ben yayındayım. Alper. Şimdi böyle Türkiye'de kahve kültürü olmayan birisiyim. Yani böyle gidip de kahvede, o eskiden biliyorsunuz şimdi sigara yasağı vardı, onu da deliyorlar ama hani kahvede sigara dumanı var diye biz gençler gitmezdik yani, sigara içmediğimiz için. Ama kahveye gittiğimiz zaman diliminde böyle kısa da olsa, maç o zaman yoktu, böyle şifreli olarak maçları izlediğimizde gidiyorduk kahvede. Adamlar yan tarafta da okey oynarlardı. Okey oynayanlarımız siz de bilirsiniz. Hep böyle yanlarında mutlaka ve mutlaka şey vardır. Yancı diyorlar onun ismine. Oturur adam, oyunu izler, solundakinin taşını görür, sağındakinin taşını, heyecan yapar, onu atarsa oyun bitecek falan, o böyle müthiş bir heyecan yapar. Yani oynayandan daha çok büyük zevk alır o yancılar, çünkü yedikleri içtikleri beleştir. Hep böyle millet ne içiyor, sen çay içiyorsun, yo bana kahve getirdi. Siz işte simit yiyorsunuz, gevrek yiyorsunuz, o bana diyor döner gönderdin, masa ödeyecek ya. O böyle yancılar böyle. Türkiye'de İddiaya göre İzmir'de bir kahvede yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşları hem şaşırtmış hem de güldürmüş. Evet. İddiaya göre okey masasında şanssız bir gün geçiren bir vatandaş, yanında oturan ve sürekli kendisiyle oyun oynayan arkadaşını suçlamış. Bir süre sessizlikle devam eden oyun sırasında taraflar arasında sözlü bir tartışma çıkmış. Tamam. Sözlü tartışma çıkıyor. Ondan sonra dövmüşler adam. Sen bana şans getirmiyorsun diye yancıyı, yani yanda oturanı dövmüşler. Nasıl sığdırayım üç beş? Yancı olmak da tehlikeli bugünlerde. Yeter mi ki birkaç? Ama oynayandan daha fazla zevk alıyor adam. Az değil. Stres yok, sadece eğleniyor.
2: Bir de ayrılmışız seve seve.
0: Sanki şu an müsaitim de. Neye müsaitsin kardeşim?
2: Beni de durduk.
0: Biz sana yayın yok mu diye soruyorsun. Canlı yayın var. Duymuyor musunuz yoksa? Duyuyorsunuzdur.

0: dün akşam maçı izleyeyim dedim. Tamam, tansiyon böyle zaten fırlamış bende. Acayip böyle kendimi kötü hissediyorum. Maçı izleyeyim dedim. Bu sonuçta dedim Dünya Kupası. Hani Dünya Kupası'nın ilk maçı. Abi uyuyacaktım neredeyse. Hiç zevk alamadım yani. Tamam, iki kırmızı kart birine, bir kırmızı kart birine verildi. Gol geldi bilme ama zevk alamadım. Yani bu Dünya Kupası'nda oynayan takımlar böylese. Vallahi bizim Kayseri Spor daha iyi oynuyor ya.
1: Nasıl sığdırayım 3-5?
0: Ciddi diyorum size.
1: Yeter mi ki birkaç cümle bize?
0: Sonra goller olmaya, zaten ilk gol 9. dakikada olmuştu.
1: Sene sene.
0: Ama böyle maç zevk vermedi. Dünya Kupası deyince böyle heyecan. Demek ki abi böyle işte İspanyollar, İngilizler, Fransızlar, işte efendime söyleyeyim Brezilyalılar, Arjantinliler oynayacak ki ondan sonra bu futbolun zevki geliyor. Bunu gösteriyor yani sonuçta. Değil mi? Ama pazar günü bizimle birlikte maç seyretmek ister misiniz? Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlar Derneği'nde hem maçı izleyeceğiz hem de çorbamız var efendim. Ateş ediyorlar, içime atılandı. Gelenler çorbasını içecekler sabahın saatinde. Uykuları, daha ne yapalım size? Baka baka. Şahane bir şekilde milli maçımızı izleyeceğiz.
1: Yeter mi ki bir...
0: Tek istediğim var ya, bu gruptan çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyorum. Yani temennim çıkmamız, bir üst daha, en azından bir çeyrek final görme. Olsa da olur, olmasa da olur ama şu Amerika'yı perişan edelim ya. Yenelim şu Trump'ın takımını.

0: gözler.
1: Kelle paça zaten abi. Ne istiyorsan o var. Grup. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yarın bir yerde. Geliyor mu acaba Lurup? Geliyor musun kardeşim? Gözüme baka baka seni soruyorlar. Bak herkes açık. Pazar günü milli maçın olduğu saatte gelirseniz çorba var. Milli takım var. Kuzey Almanya, Hamburg, Beşiktaşlar derim. Bansbeke, Solstrasse 71 numarada. Erhan sen mutlaka gelmesin Erhan. Senin Lurup ne ki ya şu Bansbeke geleceksin. Bansbek'te Bahnhof'u yani tren istasyonunu geçtikten sonra Bahnhof'a gider gibi yap, zaten sol tarafta kocaman göreceksin şeyi. Baka baka seni Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği çok sevdik bir abi yazısını göreceksin orada kocaman. Görmezsen göz doktoru randevunu ben alırım sana. Sabah sabah 6'da maç. Ya bahane bulmayın. Maç bir yani Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gitmişiz. Bunun için bir bahane bulmayın lütfen, rica edeceğim yani. Herkes gelsin oturalım yani. Kalkın kardeşim o saatte kalkın. Ne bir daha mı oynayacak milli takımı? İzleyelim ya.

0: metre ile en fazla seyahat eden takım Türkiye olacakmış. Avustralya maçı için gidiş dönüş 2000 kilometre, Paraguay maçı için gidiş dönüş 2000 kilometre, Amerika maçı için 1200 kilometre, 7200 kilometre yol yapacaklarmış bu 3 maçta çocuklar. Sabah maça tabii ki kalktım, Allah Allah, kalkmaz mıyım? Hatta ondan sonra kupuru gezdirdim sabahın erken saatinde, böyle doğa uyanıyordu yavaş yavaş. O videoyu atarım bu gece sizlere izlemek için. Hakikaten böyle sabahın altısında var ya, cıvıl cıvıldı Hamburg. Kuşlar ötüyor bir tarafta. Acayipti ya. Ne diyor Kazım abi, tişört verecek mi? Tişörtüm burada kardeşim, gelmedin. Gelseydin verecektim. Pazar günü geleceğim diyorsan yine vereyim yani. Söz diyorsan götürürüm buradan. Ne olacak yani derneğe? Hiç kullanılmadı bak. Vallahi burada bak. Bak sana söz verdiğim gibi böyle katladım koydum. Hiç giyilmemiş. Daha üstüne bir kere bile giyilmemiş bir tişört. Böyle derneğimizin tişörtü. Bunu sana vereyim dedim ama geleceksen pazar günü götüreyim. Ama yok abi, ben gelemem belki diyorsan o zaman kendim giyerim. Açık söyleyeyim, bir tane daha var da benim. Ama niye? Ben olsam kalkarım yani. Bu tişört için gene gelirim. Unutmayacaksın. Unutmayacaksın kardeş. Kemal Su. Avukatımız Kemal Su da buradaymış. İstediğinizi konuşabilirsiniz. Hemen sizi mahkemeye vereceğim. Kemal'im. Valla Kemal. Nasıl olacak böyle? Kemal'in vakti var mı ya? Kemal, vaktin var mı seni arayayım? Seninle oldum. Ben de istiyorum diyor. Ayda. Kim gelirse abi ilk gelen alır. Beşiktaşlı mısın o zaman? Kemal'i de yapalım. Üye yapalım. Avukat Kemal Su'yu da yapalım.
1: Çok çılgınım.
0: Large, aa bu X Large. Ben göbekliyim. Senin gibi manken değilim ben yani Large. Yaptırırız, sana da yaptırırız. Kemal, sen bana bir tane uçak bileti al, ben atlayayım Türkiye'ye gideyim, orada sana güzel bir Beşiktaş forması getireyim.
1: Unutmam ayrılık var diye.
0: Şimdi size güzel bir vefadan bahsedeceğim efendim. Çoğunuz biliyordur, Haiti milli takımı Dünya Kupası'nda giyeceği resmi formalarında Polonya'nın bayrağına yer vermiş efendim. Evet, bu detay ise estetik bir tercih değil aslında. İki halk arasında 200 yıl aşkın süredir devam eden dostluğun simgesi. Haiti milli takımı Polonya'nın bayrağını kullanmış efendim kendi formalarında. 1802 yılında Napolyon Polonya'daki askerli binlerce askeri Haiti'ye köle isyanını bastırmak için adaya gönderiyor. Ancak Polonyalı askerler özgürlüğü için savaşan Haitililere karşı silah doğrultmayı reddederek onların safına geçerek Fransız ordusuna karşı mücadele ediyorlar. Ve Haiti halkı da bu yapılan güzelliği unutmadığı için formalarında Polonya bayrağını da taşıyorlar.

0: biz de çok iyi.
1: Ne günlere kaldık.
0: İyi yaşıyoruz.
1: Ne günlere kaldık. Kanada'da bir pilot 17 yıl boyunca. Evet, buraya dikkat. 17 yıl boyunca.
0: Sen sevgili.
1: Sahte lisansla uçmuş. 17 yıl adam uçmuş yani.
0: Yerde görsen yine de boynumu sana karşı eğmen.
1: Vay be.
0: Gururumla devam.
1: 900'den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev almış. 900'den fazla uçmuş adam. Avukat Kemal Su'ya bildirmek lazım. Ne yapmak lazım buna?
0: Unutmak isen.
1: Ama kaza yapmamış bir şey. Tabii ki yani diyeceksiniz ya, adam bir düşse zaten tamam, uçak kazasında bir sürü insan hayatını kaybedebilirdi.

0: yapmış bir delilik ama Allah'tan yakalanmış. Gerçi bundan sonra ben olsam o adama şey yaparım. Tamam kardeşim, sen bu tecrübesi 900 kere uçmuş ya. Geçen hafta ben duştum ya. Hani o kadar bir özgüven geliyor ki biz erkekler hakikaten çılgınız ya. Böyle şeye bakıyorum. Facebook'tan yazanlar, merhaba. Arkadaş uçağı kullandım, tamam mı? Bak şaka değil ha, vallahi uçak kullandım, görmüşsünüzdür. Şimdi böyle gidiyoruz, uçak kalktı böyle, küçük uçakla kızımla birlikte 3 kişilik bir uçaktayız. Pilot dedi ki bana, ben dedi bir şeyler içeyim, sen kullanır mısın biraz? Ben şaşırdım böyle, dedim Allah nasıl yani, dedi, sen kullan böyle işte, çekersen dedi, bu direksiyonlu var ya onda böyle, onu çekersen dedi yukarıya gider, ittirirsen aşağıya doğru aşağı iner dedi, sağa sola hafif, çok hafif birdenbire çevirme dedi, çok yavaşça, tamam dedim abi. Bir baktım ben uçak kullanıyorum. Şimdi bende bir özgüven patlaması var. Allah göstermesin, pilota falan bir şey olsa havada, uçakta giderken çekilin kenara diyeceğim. Ben kullanırım. Caddeler benim, geceler benim. Neden olmasın? Arayan soran yok. Kullanamaz mıyım sizi? Rahat yaşıyorum. İnan artık seni hiç sevmiyorum. İnan artık seni hiç istemiyorum. Dünyanın en güvenli ülkelerini açıklamışlar efendim. Ülkemiz Türkiye, canımız, memleketimiz, ülkemiz 136. sırada. Dünyanın en güvenli ülkelerinde 136. sırada olmak kötü. Şöyle bir ilk 3'e, ilk 5'e girmeyi temenni ederdim. İzlanda 1 numara, Yeni Zelanda 2 numara, İsviçre 3 numara, Slovenya 4 numara ve İrlanda 5 numara. Abi İrlanda'da nasıl yaparlar ya? 3 gün kaldım İrlanda'da. Acayip bir memleket ya. Abi hep yağmur, hep yağmur. Bu nedir ya? 3 gün boyunca yağmur mu yağar ya? En azından Kazım gelmiş. Şöyle bir gün yüzü görüyor. Abi şukur şukur yağmur. Başka bir şey. 3 gün yağan yağmuru ilk defa görüyor. Abi biz sondan birinciyiz de. Yok, 136. sıradayız. Almanya'dayım diyor. Slovenya'nın yerini bilmem, o kadar güvenli diyor. İrlanda'da dün sokak ortasında kestiler. Haberi yok mu bunların diyor. Ben ne bileyim kardeş. Kemal Su'ya sorun avukat. Türk erkeklerin sevdiği kadını sahiplenmede dünyanın birincisi olmuşlar. Gecelerimin yıldızı sen. Evet, yanlış duymadınız. Türk erkekleri sevdiği kadını sahiplenmede dünyada bir numarada. Yıldızlarda kayar durmaz yerinde. Solar güzelliğin kalmaz. Romantik erkekler. Bütün Türk erkekleri kendini Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ zannediyor değil mi? Ama maalesef değiliz. Şimdi düşünsene, ben kendimi Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Tamam, sakal belki, bende var sakal ama geri kalan hiçbir şey yok. Ne yapıyor, ne yapıyor diyor. İyiyim valla, eğleniyoruz ya, takılıyoruz. Gurbetçiler uçak fiyatlarına isyan etmişler. Lüks oldu demiş. Hakikaten bazen bu haber sayfalarını ben çok çıldırıyorum ya. Ya böyle bir, ya bunu niye paylaşıyorsunuz? Abi 4 kişilik bir ailenin uçak bileti 4000 euroymuş. Abi siz nereye gidiyorsunuz? Türkiye'ye gidiyorlar. Bak, Türkiye'ye gitmek için 4 kişi 4000 euro veriyormuş. Ya var mı içinizde ben 4000 euro veriyorum deyip de uçak bileti, yani 1000 euro kişi başı, gidiş geliş 1000 euro. Nasıl iş bu ya? Öyle bir şey yok ya. Atmayın yani, haber yapın da yani. Bu ne biçim gazeteciliktir kardeşim ya? Allah Allah. Son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin? Gelemez misin? Yapın, tamam, haberi yapın. Ha, şöyle diyebilirsin ya, uçak bileti. Şimdi ben 4000 euro diye başlık atıyor. tamam mı? Uçak biletini 4000 euro diye başlık atıyor. Ama öbür taraftan ne yapıyor? İşte 2000-4000 arası haberin detayında. Ya niye o zaman 4000 diye atıyorsun? Abi ben yarın sabah uçsam bile yani bak bugünden karar versem yarın sabah nereye uçalım? İzmir'e uçalım. 1000 euro bilet değildir en fazla olsun 500 lira bile mi? Hadi son anda aldın desinler 600 euro olsun ya bu ne ya? Neymiş efendim uçak biletine o kadar. Bir aylık araç kiralama 1800 euroymuş. Kiralama Allah Allah. Anandan babandan araçla mı doğdun? Otobüsle git. Dolmuşa bin. Gerekirse çok zorda kalsan taksiye bin. Değil mi? He? Toplam maliyet 6000 euroymuş. Tatilleri hep iptal ediyormuş Almancılar öyle diyor. Ben inanmıyorum. Var mı içinizde? Maruf tatilini iptal ettin mi? Etmezsin değil mi yani? Bali'ye uçalım 1000 euro diyor. Arkadaş daha... Bir saat önce Bali'ye gitmekle sohbetimiz vardı. Bali'ye mi gidelim ne yapalım diye Maruf da yazdı. Sen bizi mi dinliyorsun Maruf? Ne yaptın? Dinleme aleti koydun bizim stüdyomuza. Bali'ye 1000 euro diyor. Ama kaç saat uçuyorsun kardeşim? Şimdi buradan Hamburg'dan uçtuğunda 3 saat sonra İzmir Havalimanı'ndasın. 1000 euro bilet mi olur ya? Ben ona inanmıyorum. Ya bu çok şey geliyor bana. Hani ne derler onun ismine? Abartılı geliyor. Mesela aslında düşürebileceğimizi bilsem, vaktinin olduğunu bilsem direkt canlı yayında sorarım mesela. Derim kardeşim uçak bileti ne kadar diye sorarım. Kime sorarız mesela? Kime soralım? Tanrisen tamam. Akif'e soralım çıkarsa telefonumuza. Öyle bir dünya yok. 1000 euroymuş. Ne yapıyorsunuz siz ya? Çıldırdınız mı ya? 1000 euro uçak bileti mi olur ya? Allah Allah. 1000 euro. Akif merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın iyi misin?
1: İyiyim sen nasılsın?
0: Sağ olasın şu an canlı yayındasın.
1: Radyoda devam.
0: Radyoda canlı yayındasın. Bir soru sormak için seni aradık biz. Çünkü tabii. Hamburg'un en büyük Reise bürolarından bir tanesi senin orası Tanrisen. Şimdi haber okuyoruz diyor ki işte 4 kişilik bir aile Türkiye tatili 4000 euro uçak bileti. Abi nereye uçarsa 4000 euro tutar. Var mı böyle bir şey?
1: Var bazen oluyor ama şu an biraz düşürttüler fiyatları.
0: Ha işte onu ama 4000
1: euro. Geçen hafta yüksekti ama şu an düştü.
0: Ne kadara düştü mesela? İzmir diye.
1: Yaz için bilhassa İzmir. Şu an gidiş geliş 500 oraya bulabiliyorsun.
0: Gördünüz mü? Bakın. İstanbul olursa ne kadar olur? Ama bak İstanbul. Akif biliyorsun biz çikolata götürüyoruz ya Türkiye'ye. 30 kilo evet. Yük hakkıyla söyle. Sonra yük 8 kilo falan deme evet, bize kardeşim.
1: İşte yük de bayağı pahalandı. Şimdi
0: nasıl olur?
1: 23 kiloyla gitse atıyorum 400 euro. Hı. 30 kiloyla gitse 470 euro. 480 euro alıyorlar. Şirketler yüklerden şu an bayağı zam yaptılar yüklere. Yüksüz de var biliyorsun. Yüksüz gidersen daha uygun oluyor.
0: Mesela diyelim ki İzmir'e gidiyorum. Sadece bir el bagajım var. Tanrisen'e geldim. Bana kaça bilet vereceksin?
1: İzmir'e şu anda mesela yüksüz olursa 480'e 470'e bulabiliriz.
0: Ne zaman için ama? Tarih ver.
1: Yaz tatili için.
0: Hayır okul tatilinde. Okul tatili ne zaman başlıyor?
1: 7. ayın 9'u, 10'u, 8'i mesela şu an 8'inde falan uygun biletler var.
0: Aha.
1: Yeni ilave seferler falan koydular. Bayağı düşük fiyatlar tabii şu anda. Almak isteyen varsa.
0: Müthiş bir yüksek değil mi? Sizi de zorluyor değil mi? Çünkü siz vatandaşlar sanki olunca, siz zam yapıyorsunuz gibi.
1: Satış az oluyor.
0: Efendim?
1: Yüksek olunca satış da az oluyor. Bizim için ucuz olmasa daha iyi ama.
0: Tabii sürümden
1: şirketlerde
0: kazan.
1: Ucuzdan pahalıya doğru gidiyorlar şirketlerde. Atıyorum 6 ay önce bilet alan daha uygun oluyor. Şimdi ama daha pahalı oluyor.
0: Bazen erken alıyorsun sonra bir bakıyorum bir kampanya yapıyorlar aldığına pişman oluyorsun.
1: Tabii bu savaş falan etkiliyor ister istemez. Savaş olmasa fiyatlar tavan yapardı ama savaş olduğu için şu an düşürttüler bayağı fiyatları. Uçaklarda zaten çok iptal ettiler yaz için. Evet. Bu benzinden dolayı sıkıntı yapar bayağı yani.
0: Otelli tatiller nasıl Akif?
1: Otel de çok aşırı pahalı değil ama tabii geçen senelere göre biraz yüksek fiyatlar.
0: Akif, hatırlar mısın? Yıllar önce senden bilet almıştık kızımla birlikte. O dönem günlük 30-35 euroya geliyordu otelde kalmak. Şimdi evet. Çıldırmış şimdi, fiyatlar değil mi?
1: 100 euroya geçiyor.
0: Değil mi? Ne kadar bir zam oldu, evet, ya. Evet,
1: bayağı arttı.
0: Bunun sebebi enflasyon yani mu şimdi, yoksa...
1: Hem enflasyon hem de abarttılar da yani bazen oteller yani gerçekten fiyatları çok aşırı şey yaptılar, yükselttiler. Bir de bu şu anda Dubai'nin, Katar'ın mesela olmaması Türkiye'ye bayağı bir rağbet var otellerde.
0: Ha, oraya gidemeyince insanlar diyorsun.
1: Oraya gidemeyince tabii şu anda bizim Türkiye, işte Yunanistan olsun, İspanya olsun, şu anda millet gidenler oraya gidiyor.
0: Dün akşam bir...
1: Onu da fırsata çeviriyorlar.
0: Dün akşam bir gezici YouTuber'ı izledim. Yunanistan'da bir yemek yediler. Abi çeşit balık, ahtapotu, ya, işte istavriti, her şey içinde... Abi biz onu İzmir'de mümkün değil o fiyata yiyebilmemiz.
1: Evet.
0: Niye onlar da? Aynı deniz abi ya. O da Ege Denizi'nde, o da Ege Denizi'nde. Niye bu kadar?
1: İşte birisi zaman? 10 lira kazanma peşinde, birisi 100 lira kazanma peşinde. Ha,
0: biri tokatçılık peşinde diyorsun ya.
1: Tabii. Bizim Türkiye'de maalesef şu anda turizmin teki turistlerin kaçırmalı sebebi o. Yani şey yok böyle gerçekten hakkımı alayım, hakkımın fazlasını bırakayım demiyorlar yani adam. Anladım. Ne tutturabilirsem alayım diyor. Fırsat diyor. Evet. Alırsam ki öyle diye kaçırttılar işte milleti. Tabii. Şu an millet Yunanistan'a gidiyor genelde mesela.
0: Çünkü gençler mesela hep onu diyor. Yani Türkiye'deki özellikle Ege sahilleri çok pahalı. Çeşme falan çok pahalı geliyor. Ben diyor feribota biniyorum, gidiyorum, hem Yunanistan'da yemeğimi yiyorum, denize giriyorum, hepsini hallediyorum diyor. Yarı paraya geliyor bana diyor. Vatandaşlar işte.
1: Şu an Türkiye'deki sıkıntı o.
0: Peki Akif, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Bilet almak isteyenler Grosseberg Strasse numara kaç?
1: Şu an bayağı 209 numara.
0: 209.
1: Grosseberg Strasse 209 numara.
0: Evet, Tanreisen orada sevgili dostlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Bekleriz. Akif.
1: Görüşmek
0: üzere. Sağ olasın, iyi tatiller diliyorum kardeşim. Sağ ol. Ben de gitmem diyor. Bülent Sun. Siz bilirsiniz efendim gidiyor.

işini. Evet, tekrar hatırlatıyoruz. Yarın sabah stüdyo konuklarıyla birlikte Kerim canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Helin ve Kerim her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de sizlerle birlikte. Yarın sabah dinler, izlerseniz çok seviniriz. Diş problemi olanlar için özellikle yarınki program ilginç olacak. Benim anladığım kadarıyla Kerim'in söylediğine göre. İnternette bir internet kullanıcısı ChatGPT'ye çoğu insanın bilmediği en acı gerçeği söylemesini istemiş. ChatGPT'ye soruyor. Diyor ki ya ben öyle bir acı bir gerçek söyle ki diyor. Ben şok olayım diyor. ChatGPT de diyor tamam diyor, hazır mısın diyor. Soruyor. Soruna cevap diyor. Birçok insanın diyor başarılı olmanın en önemli unsurunun çalışkanlık olduğunu düşünürler. Hani başarılı olmak için çalışkan olman, çok çalışman gerektiğini düşünürler. Ancak diyor gerçekte doğru bağlamda doğru insanlarla birlikte olmak çok daha belirleyici bir faktörmüş. Yani çok çalışmak değil, doğru insanlarla birlikte olursan evet, başarılı olmanın en büyük faktörü doğru insanlarla bir arada olmak. Ne kadar zeki, yetenekli ya da çalışkan olursan ol, yanlış insanlarla yanlış yerdeysen potansiyelin ya hiç ortaya çıkmaz ya da gerektiğinden daha az ortaya çıkar yani. Fazla mücadele etmen gerekir. Öte yandan vasat bir yetenek bile doğru bir yerdeyse, tamam mı? Doğru bir yerdeyse şak adam başarılı olur. Niye? Çünkü yanındaki ekibi güzeldir. O yüzden diyoruz ya, futbolda bile yani ekip işi. Ekip, her şey ekip işi.

0: işini.
1: Ekip işi demişken, başarılı olmak derken, gençlerimiz efendim, yapılan bir araştırmaya göre %64'ü başka bir ülkede yaşamak istiyormuş Türkiye'deki gençler. Özellikle Avrupa ve Kanada en çok tercih edilen bölgeler arasındaymış. Evet, Avrupa %43, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada %39. Kanada'yı bilmem, Amerika'ya gitmeyin çocuklar. Ha, giderseniz pişman olursunuz. Söyleyeyim size. Bu bir yalan. 14 saat Tayland diyor. Uçakla giriş maruf. Sabır savrul gönlüm bu. Cidden bak ya, yani diyorlar abi niye Amerika'yı kötülüyorsun? Ya Amerika'da kendini gösterebilmen için çok üstün yetenekler olman gerekiyor. Oraya gideceksin de orada perişan oluyor çocukların çoğu. Ha, Avrupa'ya geliyorsan eğer, eğitimliysen, Avrupa'da daha rahatsın. Cidden daha rahatsın. Siz Amerika'yı şey zannediyorsunuz, o bizim dizilerde izlediğimiz ortamdaki gibi. O New York'ta Times Meydanı'na görüyoruz herkes böyle mesela Noel filmleri çekiyor. Ama onun bir arka sokağa, 100 metre arkasına bir gidiyorsun, sokakta insanlar, rezillik. İskandinav ülkeleri %14'müş Türk gençlerin tercihinde. Yani diğer ülkeleri de koymuşlar ama diğer ülke olarak neyi kastettiler bilmiyorum yani. Neresi olabilir mesela, diğer Avrupa ülkelerini saydıktan sonra Amerika, Kanada, İskandinav ise diğer ülkelerin. Suudi Arabistan mı yoksa?

Japonya'ya gidin mesela. Japonya. Japonya'da mesela adamlardaki yani kültür, ahlak bize, yani bu Avrupa'dakilerle alakası yok. Japonya'da mesela işe erken gelenler böyle araçlarını park etmek istediklerinde yani adamlar firmaya girişin en sonuna giderlermiş. En öne geldim ben, hemen öne park edeyim demiyorlar. Adamlardaki mantık diyor ki ben zaten diye erken geldim işe diyor. Gideyim biraz uzağa park edeyim arabamı, yürüyerek girerim işe. Ama geç kalanlar hemen kapının önünde yer bulabilsin, hemen işe gelebilsin diye. Ahlaka bakar mısınız?

0: Yani zamanı kısıtlı olan iş arkadaşlarını korumak için adamlar bunu yapıyor. Biz olsak kapının önünde, aa şansa bak kapının önünde yer buldum, hop oraya park edeyim.
1: Eğer yüreğinde eş varsa hele, harda olduğumu...
0: Peki sevgili dostlar, bu haftanın da sonuna geldik. Şu an itibariyle Hamburg'da yağış durmuş durumda. Çok hafif esen bir rüzgarımız var. Olsun. Biz seviyoruz burayı. Tabii kim istemezdik şimdi işte Akdeniz'de deniz kıyısında oturup şöyle akşam yemeğini denize bakarak yemeğini yemek, işte çayını kahvesini içmek, hepimiz isterdik ama maalesef biz buradayız. Buradan bu havayla mutlu olmanın yoluna bakacağız. Başka şansımız yok.

güzel bir akşam olsun hepimiz için. Yalan demiştim. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Hep birlikte maçları izleyeceğiz değil mi? Bir şekilde izleyeceğiz. Ama dediğim gibi yarın çocuklar duyurur mu yayında bilmiyorum. Biz Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlar Derneği'nde pazar günü milli maçımızı izleyeceğiz. İnşallah şanslı, uğurlu başlasın milli takımımız. Yeterince moralimizin bozulduğu şu dünyadaki savaşlar bilmem ne varken en azından ülkemiz adına güzel şeyler olsun.

Kendinize iyi bakın efendim. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a ısmarladık. Bu güzel şarkının tamamını dinleteceğim sizlere. Çok severek dinliyorum bu şarkıyı. Sizlerin de dinlemesini istiyorum. Ali Kınık. İzleyen dinleyen mesajlarıyla bana moral veren dostlar, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bizlere bu yolculukta maddi manevi desteklerini esirgemeyen Five Broker Nermin Halis Başbuğ, teşekkür ederiz. Hasar tespit uzmanı Bülent ve Mehmet Akpınar, teşekkür ederiz. Rose Gül Mobilya, teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz hepinize. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar

kökten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Yazdım.
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
9: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
10: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.

göreceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile tatmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı. Bedenin değildi ki benim senden isteğim. Seni mutlu etmekti sadece tek dilim.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Baba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
9: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.